Sırada bir Yozgat türküsü var. İda Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği türküyü Turan Engin seslendiriyor. Bir çift durna gördüm durur dallarda, seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde, bizim ele doğru gidin durnalar.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız Necati Coşkun'dan alınan Malatya türküsüyle başlıyor. Al Alman'ın dördünü. Celal Bakar sizinle.

Cemile Ceyfer'den alınan Rize türküsünde Bülent Aslan'ı dinleyeceğiz. Dağlara yağıyor kar, soğuk yüzümü yakar. Kız sen orada, ben burada, ayrılık yürek yakar.

Aysel Sezer'den alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat türküsüyle devam ediyoruz. Yandan oyna, yandan oyna. Mücella Ata sizinle.

Bosna doğru uzanıyoruz. Fındık attım harmana. Kaynak kişi Mustafa Tahmas, derleyen Ömer Akpınar ve söyleyen İbrahim Can.

Seher Yeri programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzde size veda ediyoruz. İndim kuyu dibine. Hayal has sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla buluştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu sona erdi. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İBB iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Şahin'in ardından tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunmasına geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Alper Aydın, profesyonel bir reklamcı olduğunu belirtti. Aydın, 4 genel seçim, 3 yerel seçim ve 1 referandumda işini yaptığını ve parasını aldığını söyledi. Aydın'la birlikte 55 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bayramdan önce görülen duruşmadaysa mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 43 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD basınına konuşan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar sebebiyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını söylese de daha sonra sorunu çözdüğünü iddia etti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleşeceğini belirtti.

katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarına devam ediyor. Buraya iç kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katil Netanyahu ülkenin güneyinde işgali genişletme talimatı verdi. İsrail unsurları stratejik nitelikteki Şakif Kalesi'ni işgal etti. Nebatiye ve çevresindeki saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. A milli futbol takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

Günaydın efendim, hoş geldiniz İstanbul'a, TRT Türkiye'ye, TRT Türkü'de sabaha. Her zaman olduğu gibi haftanın 7 günü olduğu üzere yine 7 haberlerinden hemen sonra sizlerle buluştuk. Bugün 2 Haziran 2026 günlerden salı, haftanın ikinci günü. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, iyilik ve güzelliklerle efendim sesleniyoruz sizlere. Hepimiz için sağlıkla, huzurla geçireceğimiz yeni bir gün olsun. Aynı zamanda keyifli dakikalar diliyoruz. 3 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel ezgiler eşliğinde geçecek olan bir zaman dilimi. Sizler bu 3 saatlik zaman diliminin son 2 saatinde sosyal medya üzerinden de bizlere sesleneceksiniz. Twitter, X, Facebook, Instagram, TRT Türkü sayfası istekleriniz için sizleri bekliyor. Sıradaki Türkiye'ye ortak olmak isteyenler, bütün TRT Türkü dinleyenlerini yeni günün sabahında bir merhabayla selamlamak isteyenler yazıyorlar. İmkanınız varsa, sosyal medyada kullanıyorsanız buyurun şimdiden sosyal medyaya, klavyelerin başına efendim bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Bugün sizlere kimler eşlik edecek bu zaman diliminde? Nuray Soydan programı sizler için hazırladı. Servet Sever sesimizi ulaştırıyor. Mikrofon başında Pınar Kundakçı Temel. Sizlerleyiz efendim. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve sözü ilk olarak Fatih Gürgün'e bırakalım. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçıları eşliğinde seslendiriyor Aydın'ın türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen, Nazmi İlyas ve Ahmet Yamacı'dan derlemiş bu türküyü. Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, abalımı vuranlar 12'de Giritli.

Efendim, bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir, feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir dedi sanatçılarımız Belkıs Akkale ve Arif Sağ. Ardahan Hanan, Tekin Büyükkaya'nın türküsünde kendilerini dinledik. Aydın'dan bir türküyle, Abalı Zeybe ile bugün programımıza başladık. Ardından Ardahan'a uzandık, Bu Dağlar Kömürdendir dinledik. Ve şimdi Hacı Taşan'ın sesinden onun o büyük eseri geliyor. Kırıkkale Keskin'deyiz efendim. Nida Tüfekçi Hacı Taşan'dan derlemiş. Dinlediğimiz bu türküler dünden kalan istekler zamanından sizlerin seçmiş olduğu o güzel duygu dolu türkülerimizdi. İstekler şu dakikalarda yerine geliyor. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı, gene nereden geliyon da mehlenin yakışığı diyor Hacı Taşan.

Sedat Yavaş'ın sesinden Çorum Alacan'ın, Yıldıray Çınar'ın Aşık Haydar Bektaş'tan derlemiş olduğu türküsünü sunduk. Aman dünya ne dar imiş, dert çekmesi ne zor imiş. Efendim saatler 7.25'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız devam ediyor. Birazdan karayollarındaki son durumu aktaracağız. Yola çıkmaya hazırlananlar, yolda seyir halinde olan dinleyenlerimiz kolay gelsin efendim. Güvenli yolculuklar diliyoruz. Ve sizlere bu türküyü armağan ediyoruz. Sivas Divriği'nin Feyzullah Çınar'dan alınan Kubilay Dökmetaş'ın derlemiş olduğu türküsü. Bir deyiş okuyacak Sevcan Orhan. Eski libas gibi aşığın gönlü. Söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel sever isen gerdanı benli. Her güzelin kahrı çekilmez imiş.

0: Yol durumu.
1: Karayollarındaki son duruma bakıyoruz. 2 Haziran 2026 Salı günü itibariyle rapor şöyle. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ile 13. kilometreleri arasında aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılıyor. Ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor. Çalışma bugün başlıyor. 12 Haziran 2026 tarihine kadar da devam ediyor. Kızılcahamam, Kahramankazan, Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında hızlı tren üst geçit yapım çalışması nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 3 ile 8. kilometreleri, İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ile 56. kilometreleri, Diyarbakır-Siverek yolunun 10 ile 16. kilometreleri, Fethiye-Söğüt yolunun 4 ile 0. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Iğdır, Aralık, Dilucu sınır kapısı yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yine yol yapım çalışmaları var. İyi yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.

Efendim saatler 7.32'yi gösteriyor. Yol raporunu aktardık ve türkülerimizle sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Sizler için Gülcay Oktay seslendiriyor. Gülcan Oktay'a kulak verelim Sarı Gelin türküsünde.

Ali Efe'nin evleri konağa yakın ağıt türünde Balıkesir Türk Ali Köyü'nün türküsüydü. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Servet Yenigün, Ali Özbay ve Mehmet Özdemir'den derlemiş olduğu türküsünü sanatçımız Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinledik. Efendim saatler 7.45'i gösteriyor. İstanbul'dan yayındayız TRT Türkü frekansında. TRT Türkü'de sabahı dinliyorsunuz. Programımızın ikinci saati biliyorsunuz istekler zamanına ayrılmış durumda. İkinci ve üçüncü saatleri sosyal medya üzerinde olan pek çok dinleyicimizin mesajı var. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Hepsini 8'den sonra sıraya alıp dile getirmeye çalışacağız. Süremiz yettiğince elbette türkülerimizi sizlere ve sevdiklerinize armağan etmek istiyoruz. Eğer dediğimiz gibi sosyal medya kullanıyorsanız buyurun sizler de katılın bizlere. TRT Türkü sayfasına düşüyor mesajlar, paylaşımlar. Şimdi Mercan Erzincan'ın sesinden dinleyeceğimiz bir türkümüz var, bir ezgimiz var. Sizler için seslendiriyor Mercan Erzincan. Tenler turab olur mu?

Selam da söylen bey babama sanatçılarımızın sizler için okuduğu bir Safranbolu türküsüydü. Sadi Yaver Ataman'a ait Celal Bakar ve koromuz sizler için seslendirdiler. Efendim 7:55'i gösteriyor saat. Şimdi bir türkü daha gelsin. Ardından hava tahmin raporunu verelim sizlere ve sonrasında istekler saati için sosyal medyaya dönelim ve sizlerden ulaşan mesajları, iletileri değerlendirerek türkülerimizi size ve sevdiklerinize armağan edelim. Şimdi saat 8'e dek Sinop'un türküsü bizlere eşlik ediyor. Ali Şen'den Nida Tüfekçi ve Güven Yapar birlikte derlemiş. İp attım ulaş diye, kapıyı dolaş diye, ben seni niye sevdim derdime ilaç diye diyor Gülay Özer.

0: Hava durumu.
1: Bakalım bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde tahmin raporuna göz atıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde hava sıcaklığının biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, Kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Çanakkale, İstanbul, Kırklareli 29, Sakarya 32, Afyonkarahisar 27, Denizli, İzmir 33, Manisa 34, Adana 32, Antalya 26, Burdur ve Hatay 28, Ankara, Çankırı 27, Eskişehir 29, Konya 28, Bolu 27, Düzce 30, Kastamonu ve Zonguldak 26, Amasya 28, Artvin, Samsun, Trabzon 21, Erzurum 20, Kars 19, Malatya 29, Van 22, Diyarbakır 32, Mardin 29, Siirt 30 ve Şanlıurfa 34 derece.

Dilber, Ankara Çubuk Karaköy'ün Burhan Gökalp'in türküsüydü. Sizler için Süleyman Yıldız okudu. Saatler 8.04'ü gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Beraberliğimiz saat 10'a dek devam edecek. Beraberliğimizi paylaşan bütün dinleyenlerimize bir kez daha günaydın, hoş geldiniz, merhaba diyelim. Ve şimdi sosyal medyaya dönelim. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasıyla pek çok mesajı görüyoruz, dolu. Hemen dillendirelim. Osman İnan günaydın, Ankara'dan selamlar. Diyor ki Vezir Köprü Gölköy'ü Samsun'dan büyük babam Yusuf İnan'a ve değerli dinleyenlerimize armağan olsun. Gürol Seçil Kara taşı toprağı altın olan yatağında merhaba. Eşim Seçil Hanım, kızım Simge, damadım Ömür Paskal, torunum Toprak Paskal ve oğlum Erdinç Kara için gelsin. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten selam vermiş. Sevgili Suna Koçak Berlin'den, dinleyicimiz Almanya'dan her Türk'ümüze, her sanatçımıza ve elbette ekibimize güzellemeler yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Türkülerimizi kendisine ve ailesine de armağan ediyoruz. Mustafa Kına Kayseri'den programımızı takip ediyor. Mesai arkadaşlarım, şube müdürümüz, kıymetli yapım yayın ekibiniz, ailem ve sevdiklerim için türküleri bekliyoruz diyor. Bakalım başka kimler var? Cabir Şahin yazdı Kayseri'den. İhsan Özdoğan, hoş geldiniz diyor. Hayırlı sabahlar diliyorum. Nevşehir Gülşehir'den TRT Türkü dostlarımıza armağan ediyorum. Bayram Gökçen Fethiye'den torunları adına ortak olacak. Çorum'dan yazdı İbrahim Özüdoğru. Erdal Öztürk Balıkesir'den ve Ümit Sağlam'da Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimizden eşi Gülçin Hanım, oğlu Eray, kızı İrem Su ve gurbetteki Hacı Beşirli köylüleri için istiyor. Efendim bir taş attım alıca diyecek Saadet Yılmaz Bircan. Konya Bozkır'a gidiyoruz. Ali Sandal'dan alınan TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküyü sizlere sunuyoruz. Beraberliğimiz İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla devam ediyor.

Şemsi Yastıman'ın sesinden dinledik. Bir Yıldız Doğdu Yüce'den Niden'in türküsüydü. Nurettin Bayhan'dan Nurettin Çamlıdağ'ın derlemiş olduğu. Efendim saatler 8.15'i gösterdi. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahı dinliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden iletileri de değerlendirelim bir yandan. Instagram'ın TRT Türkü sayfasına bakalım. Hangi dinleyicilerimizin orada varlığını görüyoruz. Antalya'dan Kemer'den sevgili Şengül Ekinci diyor ki güne sesinizle bu programla uyanmak çok güzel bir duyguymuş. Uzun zamandan sonra kendime biraz izin verip uyudum. Radyomu açık bıraktım. Güne sizinle uyandım ve o kadar mutlu oldum ki Allah da sizleri mutlu etsin. Çok teşekkür ederiz sevgili Şengül Hanım. Repertuar çok güzel, harika. Emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık. Sevgili Nuray Soydan'ın bugünkü seçkisi efendim program yapımcımızın. Onun seçmiş olduğu türküleri hep birlikte dinliyoruz. Sıradakini de size armağan edelim Şengül Ekinci. Haydar Korkmaz yazıyor Sarıyer'den selam ve sevgilerimle sıradaki türkü tüm türkü severlere gelsin. Tekin Koluçolak Ankara'dan yazdı, annesi Döne Koluçolak'a ve bütün köylülerine armağan ediyor. Edirne'den takipçimizdir Gülten Kaymak. Mustafa Çatlakkaya hayırlı sabahlar diyor, İyi ki varsınız TRT Türkü. Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'nda bulunan bütün arkadaşlara selam olsun. Okyar Demiray, günaydın, hoş geldiniz. Her sabah trafikte ilerlerken, iş yerlerimizde çalışırken, evlerimizde çaylarımızı yudumlarken, birbirinden güzel türkülerle sabahımıza renk katıyorsunuz. Buluşma noktamız TRT Türkü oldu. Yapımda, yayında, sunumda size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Selamlar. Elazığ'dan sevgili Okyar Demiray'a ve ailesine de selamlarımızla türkülerimizi armağan edelim. Efendim sevgili Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte sıradaki türküye kendisini de ortak ediyoruz. Osmaniye'den yazdı Fahri Özdemir, Hasan Güçlü Konyakulu'dan takipçimiz. Huzur sevginin olduğu her kalpte çiçek açar. Trabzon'dan merhaba, iyi yayınlar diyor Emine Demir Atamer. Bartın'dan Kasım Baştürk diyor ki bu dağlar kömürdendir türküsü için teşekkür ediyorum. İlk saatimizde çalmıştık. Mehmet Turan hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Maltepe'den sıradaki türkülere biz de ortak oluyoruz. Mehmet Ali Baykurt Ankara Polatlı Ördek Gölü Mahallesi'nden, Ali Baykurt eşi Ebru, kızları Şivekar ve İlayda için sıradaki türküyü istiyor. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan ve İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden programımızın sürekli dinleyenleri. Şimdi sizler için Kemal Koldaş'ın sesinden gelsin türkümüz. Antalya Akseki'ye uzanıyoruz. Hüseyin Balkan ve Nimet Balkan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü dinlemek üzere. Birini yavrum birini.

Ali Haydar Gül'ün sesinden Sivas'ın Mahmut Erdal'ın türküsünü dinledik. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler beni. Aşkın kemendini atar boynuma, bağlar zülfüne, köleyler beni. Efendim saatler 8.26'yı gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Meryem Dingil İskenderun'dan dinleyicimiz beraberliğimizi paylaşıyor. Sıradaki türküye ortak oluyor. Bir de bahçesinin çok güzel çiçeklerini, yayla çiçeklerinin de fotoğrafını paylaşmış. Gönlüne sağlık diyelim. Şükrü Tahran selamlar, günaydın, hayırlı sabahlar. Bozkır Karaca Ardıç Mahallesi'nden sıradaki türküyü herkese armağan ediyorum. Özgür Aldemir İstanbul'dan, Ahmet Uzal İzmir Buca'dan, dinleyicimiz Alparslan Can Türk Giresun Esbiye Kaştepe Köyü'nden günaydın demiş. Köyümüz halkına ve tüm Şeyhoğlu ailesine türkümüzü armağan ediyorum. Ve bir başka dinleyicimiz, şimdi dinlemeye başladığımız türküyü seçen isim Kırıkkale Başlılı'dan, Kızılırmak kenarından selam olsun diyor Ali Cengiz. Yolu Samsun, Sivas, Kayseri, Konya yolundan geçen, devlet demir yollarıyla da Doğu Ekspres ve Kurtalan Ekspres'te de gönülleri birleştiren yolların bağlandığı güzergahı kullanan, TRT Türkü'de frekansı açık olan gönlü güzel insanlara, türkü sevdalılarına bu güzel ezgiyi kara treni armağan etmek isterim dedi. Hemen istek yerine geliyor Orhan Akalmaz yorumuyla. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez.

Sevgiyle andık bu türküde bir Bircan Pulukçuoğlu'nu. Efendim sizler için bu türküyü gönderdik. Özellikle memleketi Ordu olan dinleyicilerimize gitsin dedik. Ordu'nun Muhsin Tercan'dan Yıldız Ayhan'ın derlemiş olduğu türküsüydü. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım. Nice güzeller gördüm. Yar senden bıkamadım dedi Bircan Pulukçuoğlu. Kimlere armağan ettik? Ordu'dan yazmıştı Mustafa Ayla Aydemir Çipti. Günaydın Fatsa'dan kucak dolusu selamlar gönderiyor dediler. Murat Odabaşı memleketi Ordu'dur. Kendisine de bu türkü armağan olsun dedik. Kemal Balcı sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Hollanda'dan selamlar, iyi yayınlar. Gurbette pek çok dinleyicimiz var. Bizlerle birlikte olan selam ve saygılarımızla Kemal Balcı'ya ve ailesine armağan edelim türkülerimizi. Aydın İsa Beyli'den Ramazan Özünlü, Gültekin Örücüler İzmir'den, Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten, Ayhan Ozan Zonguldak'tan, Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden Kazım Ülgü, Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Hamza Akkurt, Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden günaydın. Eniştem Ali Bayram, Muzaffer Kaygısız, İstanbul'da dinleyen Sadi Gengönül, Garip Karakaş, Sakarya'da öğretmenlik yapan yeğenim İsmail Akkurt'a gelsin. İsmail Akgün, Hasköy'den, Araklı Trabzon'dan selamlar diyor. Rıza Yakın Bafra'dan, bereketli topraklardan sonsuz selamlar. Her zaman olduğu gibi ailesi için yine bir türkü bekliyor. Afyon İsçehisar'dan Recep Kalkan, Hasan Ceylan Aydın'dan, Darende'den Ergün Tontu, Fikret Dikmen Nide'den güzel yürekli tüm dostlara türkü tadında güzellikler. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selamlar diyor Yavuz Selim Karlı'da. Frekansı değiştirmeyin, birazdan birbirinden güzel Karadeniz türküleriyle sizleri buluşturacağız. Kayseri'den Mustafa Telli diyor ki sıradaki türküyü şehit Osman Aydın Dadaloğlu öğretmen ilk öğretim okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine armağan etmenizi diliyoruz. Ayrıca TRT Türkü ailesi için de gelsin. Yozgat Güzelli Köyü'nden Nevzat Akı, Eskişehir'den Şaban Günhan ve Ankara'dan Serap Çöykuşu şu anda TRT Türkü'yü dinliyorlar. Ve işte sizler için Nezihe Hoşcan'ın sesinden türkümüzü sunalım. Diyoruz ki bu türküde a güzel dolan da gel, çevreni saran da gel, ben mail oldum sana, yaramı saran da gel. Erzurum'dayız, Yücel Paşmakçı Muharrem Akkuş'tan derlemiş.

Azerbaycan'ın Zeynep Hallarova'nın türküsüydü Hasretin Deyem ya da Sensiz Uzun Geceler Yuhum Çekiler. İclal Akkaplan sizler için okudu ve saat 8.45 oldu. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabah programı sürüyor sizler. Aynı zamanda sosyal medyadan da katılıyorsunuz. Facebook, X, Twitter, Instagram TRT Türkü sayfası sizlerin efendim. Facebook'tan okuyalım. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden selam göndermiş. Eskişehir Mihaliçık'tan yazıyor Gürol Yavuz. Mahmut Kalın Yıldırım Ayçınar yorumu için teşekkürler diyor ama bugün Şemsi Yastıman'ın bir yorumunu sunmuştuk. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan, Gürcan Hüsbal Mersin'den, Mehmet Yüzlü günaydın radyo dostlarına, TRT Türkü çalışanlarına, hayat arkadaşım Gönül Hanım'a ve torunlarıma armağan olsun. Leyla Çabuk Ordu'dan dinleyicimiz. Efem Sedat Uzun yazıyor Tokat'tan, selam ve sevgilerle demiş. Dostlarım Bülent Çelik, İlyas Aydın, Halil İbrahim Didin, İsmail Öztürk Bursa'dan, Sedat Uzun, Uğur Yılmaz Köseler, Hüseyin Kargı'dan, Mustafa Fidan için türkülere ortak oluyorlar. Efendim Ahmet Özçelik, Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar diyor. Ceyhan'dan selam olsun. Ali Baykurt Ankara Polatlı Ördek Gölü Mahallesi'nden merhaba. Necip Koçer bizim Nidebor Kürkçü Köyü'nden dinleyicimizdir. Dinleyenimiz Hatay Antakya'dan Abbus Bakır bir Hatay türküsü rica ediyorum. Eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır için gelsin. Berlin'den dinleyicimizdir Malik Yapar, günaydın. Hayırlı sabahlar, sıradaki türküye ortak olmak isteriz. Murat Şükür Gebze'den, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan, Salih Akova İstanbul Pendik'ten ve Soner Koç İzmir Gazi Emir'den sıradaki türkülerimizi seçen dinleyenlerimiz. Bu arada pek çok övgü ve sevgi dolu sözler var. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Güzel gönüllerinize sağlık. Şimdi önce Tekin Büyükkaya seslendirecek Boyakçı'nın Gelini diyeceğiz. Van'ın türküsünde Hüsamettin Subaşı'nın kaynak kişi olduğu türküde Boyakçı'nın Gelini. Ardından da Dursun Telli'ye sözü bırakacağız. Aşk bağrımda yar açtı diyerek Diyarbakır'a geçeceğiz.

Efendim İbrahim Can'ın Yusuf Cemal Keskin'den derlediği bu Trabzon Çaykara türküsüyle Karadeniz'e yolculuğumuz başladı. Ünal Sofuoğlu sizler için seslendirdi. Kimlere armağan ettik türkülerimizi ve armağan ediyoruz? Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyümden hayırlı sabahlar, selamlar, iyi yayınlar diliyorum demişti Yusuf Karakök. Kendisine gelsin dedik. Efendim Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den bizi dinledi. Manisa Turgutlu'dan dinleyicimizdir Selahattin Balkan. Eşi Sultan Hanım için sıradaki türküleri seçiyor. Enver Çetin, Finike'den selamlar, hayırlı sabahlar eşim Şengül Çetin, komşularım Aynur Müzeyyen Ayşe, eşi Zeki Turan Bey'e ve olmazsa olmazımız TRT Türkü ailesine armağan etmek istiyorum. Simav'dan Osman Çayır bizleri dinliyor. Sezgin Daşdemir, Muğla Dalaman'dan saygılar sunuyorum demiş, sıradaki türküyü istemiş. Efendim Vehbi Aksungur güneşli ve güzel bir Ermenek Cuma Suyu Yaylası'ndan günaydın diyor. Recep Uzun Afyonkarahisar'dan selam gönderdi. Sıradaki türkümüzü istiyor. Recep Uzun'un iletisinden sonra Mevlüt Karaca'nın mesajına bir bakalım. Konya Cihanbeyli Karabağ'dan kucak dolusu selamlar sevgiler diyor. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan bizlerle birlikte her zaman olduğu gibi bir videoda göndermiş bahçesinden. Ne mutlu size efendim diyor ki. Bahçede güzel türküler eşliğinde kahvaltımızı yapacağız. Afiyetle efendim, daim olsun keyfiniz. Sakarya'dan Haşim Varol, Davut Güleç Kayseri'den yazıyor. Kayseri'ye bekliyoruz diyor bütün dinleyicilerinizi. Çok da güzel bir tanıtım yapmışsınız. Sağ olunuz Davut Bey. Behi Özgür Uşak Karahallı, Ahmet Yeşilyurt Ankara Beypazarı, Ufuk Erdem Ankara, Muttalip Koçak Sinop Ayancık, Adem Öcal İstanbul Esenler, İbrahim Kabaoğlu herkese kucak dolusu sevgiler diyor Ayvalık'tan. Ama türküleri Trabzon Çaykara'ya armağan ediyormuş. Biz de şimdi Mücella Ata'dan yine bir Trabzon, bir Karadeniz türküsü diyelim ve hep birlikte kulak verelim. Artvin'deyiz efendim, indim dere ırmağa sizler için söylüyor sanatçımız Mücella Ata.

0: Efendim artık 3. saatimizdeyiz, son bölümdeyiz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Bu arada konserimiz için bir hatırlatmada bulunalım. Bilmeyenler için de duyurumuz olsun. Bu cuma günü konserimiz var. TRT Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği İstanbul Radyosu sanatçılarımız sizlerle Türkü Akşamı'nda bir araya gelecekler. Onlar kimler? Adile Kurt Karatepe, Merve Kayacan, Sabahat Aslan, Celal Bakar, Hüseyin Balcı ve Ulaş Kurtuluş ünlü şefimiz, hocamız Naci Düzel eşliğinde sizlere çok güzel bir konser sunacaklar. Buluşalım diyoruz. Saat 20'de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. İmkanı olanağı olan dinleyenlerimiz İstanbul'da, ama gelemeyecek olanlar için de elbette her zaman olduğu gibi TRT Türkü frekansımızdan da canlı yayınla ulaşacak konserimiz bekliyoruz efendim. Dediğimiz gibi 5 Haziran 2026 Cuma akşamı saat 20'de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde sizlerle buluşuyoruz. 9-6 saatimiz dediğimiz gibi son bölümdeyiz. İstekler gelmeye devam ediyor. Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden Ramazan Kompir bizlere katılmış. Diyor ki beni tanıyan herkese armağanım olsun. Adana'dan Bilal Çam, sizlerin türküleri eşliğinde kahvaltı yapıyoruz eşim Seyhan Hanım'la. Bugün Malatya'ya gidecek olan diş hekimi kızım. Bir türkü istiyorum onlar için. Selam olsun TRT türkü dinleyenlerine. Çam ailesine geliyor türkülerimiz. Kemal Özkul yazdı Tavşanlı'dan merhaba. Sıradaki türküyü armağan edelim, ama bir de isteği varmış. Bahçe Duvarından Açtım adlı türküyü sanayi esnafına armağan etmek isterim. Bakalım süremize yetiyorsa neden olmasın. Hasan Temur, hayırlı sabahlar İstanbul Esenler'den. Önder Tokur, günaydın iyi yayınlar. Çanakkale'den bir başka dinleyicimiz İsmail Özdemir. Van'dan dinleyenlerimiz var, sıradaki türküye ortak olanlar. İzmir'den yazdı Maya Türköz, günaydın mutlu sabahlar. Hepimize güzel ve sağlıklı bir gün olsun. İsmail Yeşil yazıyor, Pınar'a gel ki görem türküsünü istiyoruz ama Isparta Sütçüler Sarı Mehmetler Köyü'nden herkese armağanımız olsun. Efendim bir bakalım süremize, ondan sonra da belki çalabiliriz, olmazsa yarına sözünü verelim. Anamur'dan Naim Bostan, Yaşar Köksal teşekkür etti, biz teşekkür ediyoruz. Nevin Keklik yazdı İzmir'den, TRT Türkü dostlarına selamlar. Burdur Gölhisar'dan Hüseyin Akbaş beraberliğimizde. Melih Kumpas, Mustafa Kumpas ve bütün TRT Türkü dinleyenleri için gelsin. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Nevşehir Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen ve İlyas Aydın beraberliğimizde olan TRT Türkü dinleyicilerinden. Şimdi İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Koromuz seslendiriyor. Sıra sıra seniler, hasta olan iniler, aldı gitti mi yarimi, şu karşıki gemiler diyecek koromuz. Siirt'in yarı ekibinden Nida Tüfekçi'nin derlediği türküsünde.
1: TRT Türkü.

Nursel Ercan'ın sesinden dinledik. Şirin Nardane Dane, Gaziantep'imizin türküsüydü. Efendim 9.13'ü gösteriyor saat. Son bölümde ilerliyoruz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz, sosyal medyaya şöyle bir döneceğiz. Az önce istekte bulunan dinleyicilerimizin istekleri yerine gelecek. Önce Pınar'a gel ki görem diyecek Sibel Güzel. Sonrasında da Yıldız Çam'a sözü bırakacak. Bahçe duvarından açtım. İsmail Yeşilsiz istemiştiniz. Sizler için gelecek türkülerimiz. Başka kimler var?

Yılmaz Can Türk, Giresun Esbiye'den bizi dinliyor. Sıradaki türkümüzü seçen isimlerden, dinleyicilerimizden. Başka kimler var? Şöyle bir sayfayı da yeniledik. Burdur Esenevler'den Zeki Gün bize katılmış. Eşim, çocuklarım, torunlarım adına ben de türkülerinizden birini bekliyorum, rica ediyorum diyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram yazma olanağınız varsa bekliyoruz efendim mesajlarınızı, türkü seçimlerinizi ya da TRT Türkü dinleyenlerine bir merhaba demek isterseniz de yine sosyal medyadan yazabilirsiniz. Sıradaki türkümüz için Erzurum'dan bir istekte bulunmuş Durak Çağatay. Niksar'dan Selami Kabakçı, günaydın TRT Türkü dostlarımız diyor. Mehmet Çakmaktaş, Sakarya'dan yazıyorum. Bütün yayın ekibine ve bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimize armağan olsun. Ali Yöntem yazmış, kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türkünüz Bucak halkı için gelsin. Hatice Ünal, hayırlı sabahlar. Acı Payam Kelekçi'den, Halil Albayrak Samsun'dan, Turgut Akbaş Manisa Selendi Tavak Köyü'nden, Ahmet Uzal bizleri alkışlarıyla karşılıyor. İbrahim Kaçar Eskişehir'den, Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen, Özgür Aldemir İstanbul'dan, İsmet Köklü Kayseri'den, Bekir Gültekin de Kayseri'den, Orhan Ali Altıntaş'tan Rasim Salçık, Uşak Banaz Kızılhisar'dan Salim Uğuz, Giresun Bulancak'tan İdris Şen, Yaşar Özdemir selam olsun diyor Kütahya Tavşanlı'dan ve İzmir'den Hasan Yalmancıoğlu da eşi, torunları, türkü dostları ve pazarcı arkadaşları için türkülerimizi bekliyor sizler için. Sibel Güzel seslendirecek Malatya'mızın türküsünü. Pınar'a gel ki görem.

Efendim dinleyicimiz Niksar Çamiçi Yaylası'nda piknik alanında bizlerle birlikteymiş ve bu türküyü çok sevdiklerini söylüyorlar. Selami Kabakçı ve ailesi için de söylesin. Yıldız Çam bahçe duvarından açtım diyelim. Muharrem Ertaş'ın bestelediği, Neşet Ertaş'ın sözlerinde bu güzel türküde.

Oğuz Doğan Cengiz'den dinledik. Denizli'nin özel gönlümün, rahmetli özel gönlümün türküsünde sizlere seslendi. Tellidir yavrum aman, tellidir Denizli'nin horozları bellidir. 9.29 olmuş saatimiz. Artık son yarım saatlik bölüme giriyoruz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Mehmet Turan'ın iletisine bakalım. X Twitter'dan yazmış. Hayırlı sabahlar. Sultanbeyli'ye geldim diyor sıradaki türküyü. Başta bu güzel ekibe armağan ediyorum. Servis aracımız sizin güzel eserlerinizi, türkülerinizi dinleyerek yol alıyor. Hayırlı yayınlar, selametle. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Bir başka dinleyicimiz Metin Topkaya yazıyor. Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan. Sevgi ve selamlarla, yine ekibimize dair övgüleri var sağ olsun. Diyor ki Bergama'nın değerli insanı Aysel Gözkaya'ya ve tüm Bergamalılara sıradaki türküleri bekliyoruz armağan etmenizi. Adnan Tığ yazdı, güneşli bir Giresun Esbiye Güzel Yurt Köyü'nden. Ailem, kızlarım Irmak, Cemre, oğlum Habib, eşim Lütfiye için gelsin türkülerimiz demişler. Sizler için Zeynep Cihan seslendirsin. Tekirdağ Şarköy'ün türküsünü Mustafa Karayer'den Yücel Paşmakçı derlemiş. Bağa girdim bağ budanmış, bağa bülbül dadanmış. 15 yaşında Nazipede Hanım kimlere aldanmış?

Hava Karakaş'tan İstanbul'umuzun türküsünü dinledik. Entarisi Al'a benziyor. Hemen dönelim Facebook'a ve diğer sosyal medya platformlarına. Yeni katılan dinleyenlerimiz mutlaka var. Niyazi Akpınar, İstanbul Kanarya'dan yazıyorum. Kasımpaşa'daki komşularıma armağan olsun diyor türkülerimiz. Turgut Eren Eskişehir'den, Ali Yavuz yazdı Yalova'dan. Diyor ki eşim Sultan Hanım ve çocuklarım için ben de türkülerden birini bekliyorum. Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden Zübeyir Yılmaz. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi yazdı. Her şey gönlünüzce olsun dedi. Trabzon'dan Ali Aydoğdu da programın başından beri bizleri

dinleyen isimlerden de Veli Özdemir Adıyaman'dan, Osman Kösterme Kozluk'tan, Ömer Akaryalı Sakarya'dan, Zeki Özceylan Alanya'dan, Abdurrahman Aksoy günaydın, hayırlı sabahlar, tüm sevdiklerimize türküler gelsin dedi. Osmaniye'den Fahri Özdemir, bugünkü türküler Anadolu'da sesimizin, gönlümüzün ulaştığı tüm dinleyicilerimize armağan olsun dediler. Şükrü Tahran da bizlere katılmış, hoş geldiniz demişti. Kocaeli Gebze'den Tuğba Kılıç, sıradaki türkü canım oğlum Asilime, canım anneme ve babama gelsin, onları çok sevdiğimi söylemek isterim. Şaban Dinç, Çinikent Kütahya'nın leblebisiyle ünlü ilçesi Tavşanlı'dan, Eğri Gözdağ eteklerinden sizleri selamlıyorum. Sizi dinliyor ablam ve eniştem. Merhaba efendim, hoş geldiniz diyelim birlikteliğimize. Çalışma arkadaşlarım, şoför ve operatörlere de türküleriniz armağan olsun dediler. Çok teşekkür ettik. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten torunları için bir türkü bekliyor. Manisa Şehzadelerden günaydın dedi Salih Kurt. İlhami Uyar Darıca'dan dinleyicimizdi. Kocaeli Gebze'den Akif Arslan'la

Efendim Sakarya'nın türküsünü okudu Semra Bağcı. Allı yazma başında dedik. Artık veda zamanındayız. İstanbul'dan yayınımızın sonuna geliyoruz. Son olarak Turan Akman Erkılıç'ın iletisini gördük. Hoş geldiniz diyor. Ben bugün geç kaldım. İşine giden, tarlasına çıkan, dükkanı açan herkese gelsin dedi türküler. Ekrem Bal bu sene ilk kez 20 Haziran'da Leylek Festivalimiz var Saraydüzü Arım Köyü'nde diyor. Herkesi davet ediyor. Çok teşekkür ettik. Ve Hasret Şahin Ağrı'dan dinleyicimiz sizi çok seviyoruz demişler, sağ olsunlar. Kendisine ve ailesine de son türkümüzü armağan edelim. Ve Kocaeli Kastamonu'ndan yazdı Seda Can. Yolculuğumuzda her zamanki gibi TRT Türkü bize eşlik ediyor. Yolun yorgunluğunu birbirinden güzel türkülerinizle unutuyor. Sizi severek dinliyoruz. Emek verenlere çok teşekkürler. Mümkünse ben Seda ve ailem için Kızılcıklar Oldu Mu türküsüyle vedanızı yapar mısınız? Elbette efendim dedik ve son kapanış türkümüzü bu güzel türküyle yapacağız. Rahmetle anacağız Emine Akmeşe'yi de. Çok teşekkür ediyoruz efendim beraberliğimizi seçen bütün dinleyicilerimize. Sabah 7'den bu yana İstanbul'dan yayındaydık. Anadolu'nun birbirinden güzel ezgileri eşliğinde bir 3 saatlik zamanı sizlerle paylaştık. İnşallah yarın sabah tekrar birlikte olalım. Dinlediğiniz bu programı bugün sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Servet Sever sesimizi sizlere ulaştırdı. Mikrofon başında ben vardım Pınar Kundakçı Temel. Yarın sabah yeniden görüşmek dileğiyle. Bugün Edirne Keşan'ın yöre ekibinden Nimet Çubukoğlu Oğuz'un türküsüyle sizlere vedamızı yapıyoruz. Efendim bu arada konserimizi de hatırlatalım. Birlikteliğimize son dakikalarda, son saatte katılan dinleyenlerimiz için bu cuma saat 20'de, 5 Haziran saat 20'de şefimiz Naci Düzel yönetiminde İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları sazları eşliğinde sizlere sunacaklar Anadolu'muzun, Türk Halk Müziği'nin birbirinden güzel türkülerini. Onlar kimler? Adile Kurt Karatepe, Merve Kayacan, Sabahat Aslan, Celal Bakar, Hüseyin Balcı ve Ulaş Kurtuluş ünlü sizler için okuyacaklar. Canlı yayın olarak da TRT Türkü'den sizlere ulaşacak bu konserimiz. TRT Türk Halk Müziği, İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarımızın konserine Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'ne cuma akşamı saat 20'de sizleri bekliyoruz efendim. Dediğimiz gibi vedamızı Edirne Keşan'ın o sevilen türküsüyle yapıyoruz. Emine Akmeşe yorumuyla. Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Yolladığım çoraplar ayağına oldu mu? Mendili geline mendil verdim eline. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Hoşça kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü, halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Tokat Zile yöresine ait Elinde Düldül, Geliyor Müdür türküsünde geçen Düldül ve Perva sözcükleri. Elinde Düldül, Geliyor Müdür, Kıratın terkisinde Ötüyor Bülbül diyor türkümüz. Burada geçen düldül kelimesi, türkümüzde dürbün anlamında kullanılmıştır. Ancak sözlükte farklı tanımları da mevcuttur. Oyuncak çocuk arabası, at, eski otomobil gibi anlamları da vardır. Yine Anadolu'nun bazı yörelerinde küçük ve hızlı yürüyen eşek manasında da kullanılır. Hazreti Ali'ye, Hazreti Muhammed tarafından armağan edilen binek hayvanının adı da düldüldür. Türkünün son dörtlüğünde geçen Hiç Kimseden Pervam Yok dizesindeki perva sözcüğü korku, endişe anlamındadır. Şimdi türkümüzü arşiv kayıtlarımızdan Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'ndan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. İran devrim muhafızları Irak'ın Umm Qasr limanı yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı. Geminin seyir füzesiyle hedef alındığı bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada misilleme saldırısının Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a ait Lion Star adlı gemiyi hedef almasına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın soykırımcı Netanyahu'yu telefonda azarladığı iddia edildi. Söz konusu iddia, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden iki yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan konusunda çok sinirlendiği ve telefon görüşmesinde ağır hakaretler ettiği iddia edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret gerçekleştirdiği Singapur'da temaslarda bulundu. Hakan Fidan bu çerçevede Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Hakan Fidan'ın Singapur temasları sırasında ticaret, enerji ve yatırım konularıyla bölgesel gelişmelerde ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca 656 insansız hava aracı ve 73 füzeyle saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu tamamlandı. Dünkü oturumda tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür Anonim şirketine iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde kurultayda oy kullanan bütün delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporlarıyla banka hesap hareketleri ve sosyal güvenlik kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. İşverenlerin çalışanlara ait yüz ve parmak izi gibi biyometrik verileri kullanarak mesai saati takibi yapması yasaklandı. Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alındı. Kararda açık rıza şartına dayansa bile bu verilerin işlenmesinin kanuna aykırı olduğu vurgulandı. Bu yılki hububat alım fiyatları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerle birlikte üreticilerin eline ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 19.514 lira, arpa içinse 15.764 lira geçeceğini açıkladı. İtalya'nın güneybatısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İtalya'nın yanı sıra 4 ülkede daha hissedilen depremin merkez üssünün Akdeniz'de İtalya'nın güneyindeki Cosenza kentinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında olduğu bildirildi. Sarsıntının Akdeniz'de yerin 250 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. Haziran ayı ile birlikte sıcak hava etkisini hissettirmeye başladı. Uzmanlara göre bu yaz aşırı sıcaklar görülecek. Hissedilen hava sıcaklığı artacak, sıcak hava dalgalarının süresi uzayacak. Aşırı uçtaki iklim olayı Süper El Niño etkisiyle ani ve sert hava değişimlerine de hazırlıklı olmak gerektiği belirtildi.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben Arda Ampul Toptan Mert. Bu türküyü bizler gibi sınırda bulunanlara ve aileme armağan ediyorum, zengin ailesine. İstediğim türkü de Altın Yüzük. Altın

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programı ile efendim sizlerleyiz. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Efendim programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak Aşık Daimi'den alınan türküyü dinleyeceğiz. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine. Uçurdum durnamı dağlar ardına, felek bizi nazlı yardan ayırdı. Ve bu türküye bağlı olarak Sivas yöresinden bir türkü dinleyeceğiz koromuzdan. Bu yıl bu dağların karı erimez, eser bağdı sabah, yel bozuk bozuk.

Efendim Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Dilek Karadağ'dan dinleyeceğimiz Ali Ekber Çiçek'ten alınan türküyle sürüyor. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim.

Efendim yurdun her köşesinden birbirinden güzel türküler dinlemeye devam ediyoruz. İpek mendil dane dane yudular serdiler güne. Ana Celali yudular başucunda döne döne. Evet, Sivas yöresinden Nuri Üstünses'in kaynaklık ettiği Celaloğlan ağıdını sanatçımız Şehmuz Esenkuş seslendiriyor.

Şef Ali Haydargül yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Şerife Hatun'dan dinleyeceğimiz, şefimiz Ali Haydargül'ün notaya alarak repertuarımıza kazandırdığı bir türküyle devam ediyor. Ben derdimi söyleyemem, dilim yaralı yaralı, bülbülüm ama ötemem, gülüm yaralı yaralı.

Değerli dinleyenler, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de şimdi de solistimiz Ünal Sofuoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir Kıbrıs türküsü var. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yardan.

Kıymetli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği bir duaz imamla devam ediyor. Gel Dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına, Dü cihanın rehnüması Şir-i Yezdan aşkına, Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için, lütfedip bağışla cürmüm ulu Sübhan aşkına.

TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı yayınladığımız Yurttan Sesler programında efendim memleketin dört bir yanından türküler dinlemeye devam ediyoruz. Sırada Adana yöresinden Aşık Ferrahi'den alınan bir türkü var. Kime kulak vereceğiz? Solistimiz Barış Akpınar'a. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrim.

Kıymetli dinleyenler, şimdi Adana'dan Erzincan'a doğru gidiyoruz. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Yurttan Sesler programı, solistimiz Semra Algül Oflas'ın seslendireceği efendim Erzincan yöresinden Aşık Daimi'den alınan türküyle devam ediyor. Ey Şahin bakışlım, bülbül avazlım, bir eli kadehli, bir eli saslım.

Değerli dinleyenler, Yurttan Sesler'de şimdi de solistimiz Gürsoy Babaoğlu'ndan, Şanlıurfa yöresinden alınan bir türkü dinleyeceğiz. İki bacı çıkmış takkadan bakar, gören aşıkların bağrını yakar. Gerdan kat kat olmuş, çok canlar yakar.

Kıymetli dinleyenler, birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşırken sanatçımız Arzu Kuş'tan bir türkü dinleyeceğiz. Türkümüzü şefimiz Ali Haydar Gül, Muhammed Kasım Karakoyunlu ve Mustafa Nar Telaferli'den derleyip repertuarımıza kazandırmış. Güller açıldı senem, derdiye derman menem. Dedim kim var bayda? Yabancı değil menem.

Sevgili dinleyenler, Şef Ali Haydargül yönetiminde TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru, bu güzel türkülere eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Ferhat Durmuş, Kaval'da Hüseyin Geçer, Meyve Balaban'da Baran Aşık, Tar'da Murat Akçay, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Bas'ta Mert Aslan ve Ritim Sazlar'da Suat Kuş ve Cemil Altun. Efendim bugün size korumuzdan dinleyeceğiniz bir türküyle veda ediyoruz. Uca dağlar başında ceylan balalar, ceylanın balasın ohçu yaralar. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Yurttan Sesler. Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine ilk duruşmanın 43. oturumuyla devam ediliyor. Bugünkü oturum tutuklu sanık Yunus Göçer'in savunmasıyla başladı. Dünkü oturumda savunma yapan tutuklu sanık Vedat Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür Anonim Şirketi'ne iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söylemişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye vizyonun büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 55 kentte düzenlenen operasyonlarda 196 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Katliamcı Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran'sa saldırılar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilimin had safhada olduğu vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarda bulundu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilen Numan Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yarın Türkmenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, iki gün sürecek ziyareti sırasında Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon toplantısına katılacak. Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la da bir araya gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kapsamında 81 ilde yaklaşık 5000 etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti. Göktaş, aileyi güçlendiren çalışmalarımızı aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerine yoğun ilgi gösterildi. Konuyla ilgili verileri açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayramda 1.514.000 ziyaretçiyle rekor kırdık dedi. Haberleri sunduk.

İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bize bizi anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaşacağız sizlerle yine. Türkülerle gün ortası başlıyor. Programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Türkülerle gün ortası Fadime ve Mediha Kılınç'tan derlenen Uşak Eşme yöresine ait bir türküyle başlıyor. Köksal Coşkun söylüyor. Ak buğdayım buğdayım.

Türkülerle gün ortasında bu kez Şanlıurfa yöresinden hareketli bir türkü var sırada. Hamza Şenses'ten alınan türkümüzü Münevver Özdemir seslendiriyor. Mendil bağladım yandan.

geziyoruz yurdumuzun dört bir yanını. Türkülerle gün ortasında bu kez Karadeniz bölgemize uzanıyoruz. Dursun Tanyaş'tan alınan Rize Çayeli dolaylarından hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Yıldıray Çınar seslendiriyor. Çayeli'nden öteye gidelim yali yali.

Rıfat Balaban'dan derlenen bir Ankara türküsüyle yayınımıza devam ediyoruz. Bu güzel hareketli türküde Hale Gür'ü dinliyoruz bu kez. Bir dalda iki elma, birini al, birini alma.

Ali Sandal ve Mehmet Başaran'dan alınan Konya Bozkır yöresinden bir hareketli türküyle Mustafa Özcan mikrofonlarımızda şimdi de. Bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasında ritmimizi düşürmüyoruz. Bir hareketli türkü daha dinliyoruz. Orta Anadolu yöresinde.

Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor türkülerle gün ortasında. Şimdi de Sakarya Hendek yöresinden hareketli bir türkü var sırada. Ziya Bulut'tan alınan bu güzel türküde Erol Köker'i dinliyoruz şimdi de. Elmayı top top yapalım, kızlara bahşiş atalım.

Türkülerde gün ortasında şimdi de Kırşehir'e uzanıyoruz. Büyük Usta Neşet Ertaş'tan alınan çok güzel bir türkü dinliyoruz şimdi de. Tuğba Ger söylüyor. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı.

Damdan dama atlan yer, püskülleri sarkan yer. Sıradaki türkümüz Aksaray yöresinden, Kadınlar Korosu'ndan dinliyoruz bu kez.

Türkülerle gün ortasında şimdi de yöre ekibinden derlenen Giresun Şebin Karahisar yöresinden hareketli bir türkü var sırada. Serbülent Yasun söylüyor. Kızım sana fistan aldım.

Türkülerle gün ortasında, şimdi de Muğla yöresinden güzel bir türküyle Çiler Şatıroğlu geliyor mikrofonlarımıza. Ferai'dir kızın adı Ferai. Türkmen kızı katarlamış mayayı.

Türkülerle gün ortasında Mehmet Hulusi Koçer'den alınan bir Ankara türküsü var şimdi de sırada. Şakir Öner Gürhan'ı dinliyoruz. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi.

Türkülerle Gün Ortası programımızda bugün de veda vakti geldi değerli türkü dostlarımız. Programımızı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli sizlere Yozgat Akdağ Madeni yöresine ait Nida Tüfekçi'den derlenen güzel bir türküyle veda ediyoruz. Serpil Kaya söylüyor. Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türk, türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Elif Sucu hazırladı, Emre Fidan sesimizi ulaştırıyor, mikrofonda ben Ömer Ergedik. Lütfü Ortakare'nin sesiyle Erzurum yöresine ait bu türküyle selamlıyoruz sizleri. Erzurum Çarşı Pazar.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sami Arı'dan derlediği türküyü Yıldız Demirkol Savaş'ın sesinden dinliyoruz. Lütfü Ortakale, Rüstem Avcı ve Zehra Ganeoğlu da eşlik ediyor. Karşıdan yar geliyor.

Saatimiz 13.13'ü gösteriyor. Canlı yayınımız Van yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyor. Nuri sesi güzel söylüyor. Bahçeye gel ki görüm.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Emel Taşçıoğlu'nun sesiyle Şanlıurfa yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. İki dağın arasında kalmışım.

TRT Türkü. Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü Münevver Özdemir söylüyor. Ben bir Yakup idim kendi halımda.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz şimdi Sabahat Akkiraz'ın sesiyle devam ediyor. Bir güzel sevdim.

0: TRT Türkü.
1: TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz rahmetli sanatçı İbrahim Erkal'ın sesiyle devam ediyor. Arşivden seçtik şarkıyı. Bugün Hava Erzurum.

Saatimiz 13.47'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Selma Geçer'in sesiyle Şanlıurfa yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Kara Köprü Narlık'tır.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Elif Sucu hazırladı bugün türkü yolculuğunu, Emre Fidan sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Tunceli yöresine ait bu güzel türküyle ayrılıyoruz. Gülseren Erdağ söylüyor, bu dünyanın devranına hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Katliamcı Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran ise saldırılar nedeniyle ABD ile müzakereleri durdurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilimin had safhada olduğu vurgulandı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, ABD'ye henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyini hedef gözetmeden bombalayan İsrail'in son bir haftada düzenlediği saldırılarda 88 kişi öldü. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırıda ölenlerin sayısı ise 3500'e yaklaştı. Yaralananların sayısı ise 10.000'i geçti. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde Ekim ayında varılan ateşkesi 3076 kez ihlal etti. Ateşkes sürecinde 930'dan fazla Filistinli'yi katletti. İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail zulmü son bulmuyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ında CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine ilk duruşmanın 43. oturumuyla devam ediliyor. Bugünkü oturum tutuklu sanık Yunus Göçer'in savunmasıyla başladı. Dünkü oturumda savunma yapan tutuklu sanık Vedat Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür Anonim Şirketi'ne iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söylemişti. Antalya Büyükşehir

Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında tutuklu Muhittin Böceğin kuaförü ile sosyal medya danışmanı ve bir mimarın bulunduğu 4 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 3'ü yakalandı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yarın Türkmenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, 2 gün sürecek ziyaret sırasında Türkmenistan-Türkiye hükümetler arası ekonomik komisyon toplantısına katılacak. Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la da bir araya gelecek. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 55 kentte düzenlenen operasyonlarda 196 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Haberleri dinlediniz.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize türküler dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de türkü hazinemizin eşsiz örneklerini sizlerle buluşturacağız. Bazen bir taş plak kaydına, bazen yeni icra edilen bir türküye yer vereceğiz. Bugünkü beraberliğimize Erkan Sürmen'in İhsan Öztürk'ten derlediği bir Sivas türküsüyle başladık. Sözleri hak dostu Yunus Emre'ye ait Bir Kararda Durmayalım isimli türkümüzü Nihat Erdağ'dan dinledik. Saatler 15'i gösterene dek Yunus Emre'ye kulak verip bir kararda durmadan ülkemizin dört bir yanını ve haritalardaki sınırların ötesinde kopmaz bağlara sahip olduğumuz gönül coğrafyamızı türküler eşliğinde diyar diyar gezeceğiz. GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Murat Kahraman hazırladı ve Deniz Özalp birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerle dolu bu yolculukta size eşlik edeceğiz. Gelin Sivas'tan Karadeniz'e uzanalım sevgili dinleyenler ve 52 yıllık bir arşiv kaydında Cemile Cevher'e kulak verelim. Oy Benim Sevdiceğim ve Oy Kemençe Kemençe isimli türküleri hep birlikte dinliyoruz.

Aşkın da bir mektebi, bir alfabesi var elbet. O mektepte Elif gibi dost doğru sevmeyi öğrenir aşıklar. Sırada Elif gibi sevenlerin bir türküsü var. Merhum Hisarlı Ahmet'ten bizlere miras kalan Yücel Paşmakçı'nın derlediği bu Kütahya türküsünde Bekir Ünlü Ateer bizlerle. Elif dedim ve dedim.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Rotamızı gönül coğrafyamızın kadim şehirlerinden Kerkük'e çeviriyoruz. Kerkük türkülerinin usta isimlerinden Abdülvahit Güzecioğlu'ndan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği hareketli türkü Ali Haydar Gül'ün yorumuyla radyolarınızda. Sen bir yana bir yana.

Balkanların o kıpır kıpır havası, gençliğin deli dolu tez canlı hallerini anlatan türkülere de yansır. Yürek kabarıp da insan kendi yuvasını kurmak istediğinde o tatlı telaş bazen yüze bir tebessüm konduran bahanelere dönüşüverir. Sırada onlardan biri var değerli türkü dostları. Güftesi ve bestesi kendisine ait bu hareketli Balkan türküsünde Havva Karakaş'ı dinliyoruz. Anne yaşım 17, aklım başıma geldi. Doktor karar verdi, kızım sen evlen dedi.

Aşk insanı o kadar inceltir ki yarın ayağına toz değmesin diye telaş eder insan. Bu ince düşüncenin Azerbaycan'da Türkiye'ye dönüşmüş halini TRT arşivindeki taş plak kaydından dinleyeceğiz sevgili türküseverler. Büyük usta Reşit Behbudov söylüyor, küçelere su serpmişem yar gelende toz olmasın.

Kerkük, Balkanlar, Azerbaycan derken gönül coğrafyamızdaki son durağımız Türkistan sevgili dinleyiciler. Bir yiğidin hayatta içinde bir ukde bırakmadan, atın da, toyun da, devranın da hakkını vererek yaşamasının destanıdır Köroğlu türküleri. İşte uçsuz bucaksız o bozkurların ruhunu, tınısını Türk dünyasında Köroğlu türküleri albümünden bir eserle radyolarınıza taşıyoruz. İrfan Gürdal seslendiriyor. 18 arşın at bindim, attan armağanım kalmadı. Beyler turan toylar tuttu, tuttum armağanım kalmadı.

Anadolu'da annelerin yavrularını uyuturken mırıldandığı ninniler, şefkatin sese bürünmüş en saf, en içten halidir. Şimdi anne şefkatinin Türkiye'ye dönüştüğü o ninnilerden biri için Malatya'ya uzanıyoruz. Aşık Sait Alioğlu'ndan alınan Mehmet Özbek'in derlediği türkümüze sanatçımız Züleyha ses oluyor. Deveyi deveye çattım, çılbırın boynuna attım, kaynatamdan hicap ettim, nenni benim küçücüğüm.

hayatı yanık bir edayla saza döküldüğünde hoyrat adını alır sevgili türkü dostları. Bu tür uzun havalara cinaslı mani, kesik mani, ayaklı mani gibi isimler de verilir. Sırada bu köklü geleneğin sevilen bir örneği var. Büyük usta Mukim Tahir'den alınan Şanlıurfa yöresine ait bu hoyratı İbrahim Halil Altıngöz'ün yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz. Müzik

Sevda bazen yüreğimizden taşan bir sel, bazen yüce dağlardan esen bir yel, bazen de sazımızda titreyen sızılı bir tel olur. Gönül nazlı yarın yolunu gözlediğinde günler kimi zaman yıl, kimi zaman da asır olur. O anlarda aşığın payına düşen bazen sükût, bazen de türkülerde yankılanan bir sır olur. Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 14.48'i gösterirken Türkü Diyarı'nda payımıza bir 40'lar eli türkü

Küsü düştü. Değerli dostlar, Faruk Yılmaz'dan alınan türkümüz Emine Akmaşı'nın yorumuyla radyolarınızda. Arzum dağlarda gezersin, başına güller dizersin, hep güllerden güzelsin, hala mı bekar gezersin?

Yüce Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili peygamberimiz aynı zamanda en güzel örnek olarak ifade edilir. Tarih boyunca şairler en güzel örnek olan peygamberimizi güzel şiirlerle, onun için yazdıkları naatlarla andı anmaya devam ediyor. Şimdi Mustafa Demirci imzasını taşıyan ve Bekir Çiçek'in yorumuyla dinleteceğimiz "İnsanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır, dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır" radyolarınızda.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkiye Diyarı programımızın bugün sonuna geldik sevgili dinleyenler. Murat Kahraman hazırladı Türkiye Diyarı'nı. Yayına destekleriyle Deniz Özalp bizlerle birlikteydi. Teknik Masada Teknik Yönetmenimiz Mahmut Bayhan, sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Huzurlarınızdan Burhan Gökalp'in Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Gaya'dan Bakan Oğlan isimli Ankara türkümüzle veda ediyoruz. Can Etile'nin sesinden dinletiyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.

geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar. Bir saat boyunca birlikteyiz. Karadeniz'den programında yöre yöre gezeceğiz. Yine birlikte birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kimi zaman Anadolu'nun ücra bir kasabasına gideceğiz. Kimi zaman bir sahil şehrine uğrayacak, çıkacak yolumuz. Canlı Azerbaycan'a gideceğiz belki. Kerkük ellerine, Rumeli taraflarına, coğrafyamızın dört bir yanına yol düşürdüğümüz bir program. İsmimiz Karadeniz'den olsa da. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı sizler için. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz mikrofon başında. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü programımızın ilk türküsünü Sami Mataracı'dan dinliyoruz. Bizim köyün kızları bakarlar aynalara, giyinir kuşanırlar çıkarlar yaylalara.

Karadeniz'den programında ikinci türkümüz Artvin Şavşat yöresinden. Cevri Altıntaş'tan alınmış türküyü Ümit Bekiza seslendiriyor. Haykırdı çıktı meşeden, gün tutuldu temaşadan.

0: Kaçıran kardeşi Ayvaz bu gelen, bu gelen. Vay bu gelen, vay bu gelen.
1: 15.07'yi gösterdi saatler sevgili dinleyicilerimiz. Daha nice böyle güzel türkümüz var. Bugün dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Gönül buzlarını kırmaya geldik. Gönül telinizi titretecek türkülerimizden bir diğerini Resul Dindar'ın sesinden dinliyoruz. Kara değiler bana. O kara, kara mıyım? Sevda denilen şeyde acaba ben de var mıyım diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. Karadeniz'den programında sırayı Hülya Polat alıyor. Yaptın yapacağını, söndürdün ocağımı. Ben nereden bilecektim aşık olacağımı?

Neşet Ertaş'ın sesinden dinledik Bozkır'ın tezenesi. Nedir bu başımda, bu sevda nedir dedi sevgili dinleyicilerimiz. Çimen İlter'in söyleyeceği bir türküyle devam ediyoruz. Rumeli taraflarına gidiyoruz sanatçının sesiyle. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programında şimdi de Mücella Atay'ı dinleyeceğiz. Emel Demir Yürek'ten derlenen bir Aksaray türküsü bu. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım, seveni sevene yaz.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. 15.29'u gösterdi saatler. Bugünkü yolculuğumuzu da yaraladık sayılır. Hüseyin Yaltırık'ın sesinden bir türkü dinleyeceğiz şimdi. Cıngırdaklı Potin Ayakta diyor sanatçı.

15.36 saatimiz sevgili dinleyiciler. Bir Trabzon türküsü dinledik. Şahin Gültekin ve Mine Yalçın'ın sesinden. Yayınımızın devam ettiği şehir Trabzon. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon'dan ulaşıyoruz sizlere. TRT Türkü'yü dinliyorsunuz. Karadeniz'den programı devam ediyor. Yine güzel bir türkümüz var sırada. Konya Karapınar türküsü sevgili dinleyicilerimiz. Elinizden elinizden kurtulaydım dilinizden. Yeşil başlı ördek olsam sular içmem gölünüzden.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programında şimdi de sırayı Özlem Üngör alıyor. Armudun dali uzun diyor sanatçı.

Armudun dali uzun, altını derin kazın. Nişanladılar beni, yârime öyle yazın. Özlem Üngör'ün sesiyle gittik Rize, Çamlıhemşin yöresine sevgili dinleyicilerimiz. Sıradaki türkü Balıkesir yöresinden Oğuz Doğan Cengiz'in yorumuyla dinliyoruz. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

Bugünkü birlikteliğimizin de sonuna geldik artık sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programını dinlediniz. Programımızdan sonra saat 16 haberleri başlayacak. Sonrasında TRT Türkü'de Anadolu Kuşağı türkülerle devam edecek sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç ulaştırdı sesimizi, soluğumuzu. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz İbrahim Can'ın sesinden tadına doyamadığımız Hamsi diyor sanatçı. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine göz yummadıklarını söyledi. Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, son dönemdeki yerel yönetimler merkezli skandalların asla mazur görülemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada yaptığı açıklamada milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum, dedi. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri sürüyor. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin rüşvet trafiğini kendi aralarında sabun parasıyla kodladığı ortaya çıktı. İstanbul'un simgesi tarihi yapılardan yere batan sarnıcı konusunda mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı reddedildi. Kararla yere batan sarnıcının yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi sarnıcı sabah saatlerinde tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 55 kentte düzenlenen operasyonlarda 196 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, ABD'ye henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin sağlık araştırmasını yayımladı. Araştırma Türkiye'deki her 5 kişiden birinin obez olduğunu ortaya koydu. Obezite oranının kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre Türkiye'den en çok görülen hastalıksa bel bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar oldu. Geçen yıl her 4 kişiden birinin bel problemiyle uğraştığı belirtildi. Hipertansiyon ve şeker de

de en çok görülen hastalıklar arasında yer aldı. Dünya Meteoroloji Örgütü yakın gelecekte küresel sıcaklığın artacağı uyarısında bulundu. Dünyanın aşırı hava olayları riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek güçlü bir El Niño iklim dalgasının geldiği vurgulandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Günün ağırlığı omuzlara çökerken insanın içi bir ses arar. Belki çocukluktan kalan bir melodi, belki bir yayla sabahının serinliği. Akdeniz'in renkleri başlıyor. Bu topraklarda söylenmiş, bu topraklarda yaşanmış türkülerle kalbin ritmini yavaşlatıyoruz. TRT Türkü'de 16.05'ten 17'ye uzanan yolculuğumuza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben.

Türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Ahmet Günday seslendiriyor. Kayada keklik alayı, döner dolayı dolayı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Cafer Yılancı'dan derlediği Niğde yöresine ait türküde Ümit Bekiza'yı dinliyoruz. Sarı Çiçek Mor Menevşe Zamanı.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstünses'ten derlediği Sivas yöresine ait türküde Nezihe Hoşcan'ı dinleyeceğiz. Açıl mor menevşem, bahar erişti.

Sevgili dinleyiciler, Tokat yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Ali Demirhan seslendiriyor. Derdinden del oldum, inan vallahi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Isparta yöresine ait türküde Tülin Berbergil'i dinliyoruz. Erik dalı gevrek olur.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Mersin'den merhaba sevgili dinleyenler. Her zaman olduğu gibi bugün de türkülerle geldik huzurlarınıza. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, yurdun her köşesi türkülerin ezgisinde Çukurova'dan programında buluşuyor. Bugün Çukurova'dan programını Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ve programın ilk türküsünü Şeyda Karadeniz'in yorumuyla dinliyoruz. Ahmet Yamacı'nın Faik Okutken'den derlediği Samsun yöresinden bir türkü. Sular durulur derler.

TRT Türk. Sevgili dinleyenler, şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Sıtkı Demirci'den derlediği Elazığ yöresinden bir türküyü Sümer Ezgi seslendiriyor. Necibe'nin kaşları kare.

TRT Türkü. Rüstem Avcı'nın derlediği bir Rumeli türküsünü Sevcan Orhan seslendiriyor. Sevdiğim küçük yaşta.

Sayın dinleyenler, saatler 17.18'i gösteriyor. Programımızda Onur Şan'ı bir türküyle dinledik. Şimdi ise sanatçımız Özgür Eren bir Rumeli türküsünü okuyor. Penceresi yola karşı.

TRT Türkü. Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden derlediği bir türküyü Hüseyin Turan okuyor. Alaydım elin elime.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.27'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Burhan Çaça'nın seslendirdiği bir potpuri ile devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.35'i gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Yücel Paşmakçı'nın Konya yöresinden derlediği bir türküyle devam ediyor. Bedia Akartürk söylüyor, vay bana, vaylar bana.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Kayseri yöresinden bir türkü Bircan Pullukçuoğlu'nun sesiyle dinliyoruz. Süpürgesi Yonca'da.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de

Hacı Taşan'dan alınan Kırıkkale yöresinden bir türküyü Musa Eroğlu, Nazlı Öksüz ve Oğuz Yılmaz'ın icrasıyla dinliyoruz. Giden ay tutulur mu?

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine göz yummadıklarını söyledi. Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, son dönemdeki yerel yönetimler merkezli skandalların asla mazur görülemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleştirildi. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri sürüyor. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada

geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi sarnıcı sabah saatlerinde tahliye etti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar liraya aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak sonrası birçok noktada toprak kayması meydana geldi. Heyelan riskinin devam ettiği bölgede ekipler 33 evi tedbir amaçlı boşalttı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin sağlık araştırmasını yayımladı. Araştırma Türkiye'deki her 5 kişiden birinin obez olduğunu ortaya koydu. Obezite oranının kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre hipertansiyon ve şeker en çok görülen hastalıklar arasında yer aldı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımız turnuva için ABD'ye gitti. Yola çıkmadan önce 26 kişilik nihai kadro açıklandı. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar TRT ekranlarından yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Bezirgan kelimesi sözlük anlamıyla büyük ticaret yapan, kervanlar veya gemiler yürüten tüccar demektir. Türkülerimizde ise sadece mal alıp satan bir figürden çok daha fazlasını temsil eder. Farsça kökenli olan bu kavram, engin denizlerde yol alan gemilerle ya da karlı dağları aşan kervanlarla birlikte sılaya haber taşıyan, ayrılığı ve vuslatı birbirine bağlayan gizemli bir yolcu gibidir. Bezirgan, türkülerimizde bazen hayatın geçiciliğini, bazen de bir tek habere muhtaç kalınan hasret dolu yılları simgeler. Bezirgan, vuslatın, vefanın ve imkansızlığın kervan yollarında tartıldığı bir kavram halini alır. Bugün çalacağımız türküde hayatın ve aşkın acımasız bir pazarlık gibi algılandığı, zengine damga vuran, kudretli figürlerin bile kaderin önüne geçemediği bir dünyayı tasvir eder. Gemisini engine salan bir aşığın, kaderin damgasını vurduğu bu zorlu hayatta kendi dengini bulamayışının sitemi bezirgan metaforuyla daha da derinleşir. Arzu Akmeşe'nin sesinden dinliyoruz. Bir gemim var, salıverdim engine.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Türkü Akşamı programına hoş geldiniz. Bugün birbirinden güzel türküler dinleyeceğimiz birlikteliğimizde teknik yönetimde Abdullah Tombuloğlu ve programı hazırlayıp sunan ben Mustafa Celal Safalı. İlk türkümüzü Konya yöresinden dinleyeceğiz. Bediye Akartürk seslendiriyor. Gitme bülbül gitme, bahar erişti. Gonca güller maverdesin kavuştu.

Değerli dinleyenler, Türkü Akşamı programına bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Bediye Akartürk'ten dinledik bu güzel türküyü ve şimdi Şanlıurfa yöresine uzanıp Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşlarını dinleyeceğiz. Arap atı gibi sallar başını, ne söyledim, yıktın hilal kaşını.

Can özümden besmeleyi çekince, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkınca, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Kırıkkale yöresinden Ekrem Çelebi'nin kaynaklık ettiği, sözleri Abdurrahim Karakoç'a ait olan bu türküyü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz.

Reyhan İdiş'ten dinledik türkü akşamında bu türküyü ve değerli dinleyenler, Ender Doğan'dan dinleyeceğimiz Alvarlı Lütfi Efe'nin sözlerini yazdığı bir türkü var sırada. Derdi derunuma derman arardım, dediler ki dert derttir dermanın senin.

Türkü akşamında birbirinden güzel iki türkü ikram ettik size. İlk olarak Senem Akdemir'den dinledik Aşkın Şarabını İçerler Dilber. Ve ardından Ahmet Turan Şan geldi mikrofona. Tin tin tinimini hanım seni seviyor canım dedi sanatçı. Ve değerli dinleyenler şimdi Aşık Kul Himmet'in sözlerini dinleyeceğiz Dünya Tekin'den. Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün dünya kadar malın olsa ne fayda. Söyleyen dillerin söylemez olur, bülbül gibi dilin olsa ne fayda diyecek sanatçı.

Erzurum yöresinden derlenen bir türkü var sırada. Hasan Özel'den dinliyoruz. Bu tepe pullu tepe, su gelir serpe terpe.

Türkü akşamında şimdi sözleri Çubuklu Seyit Süleyman'a ait bir safalama örneği dinleyeceğiz değerli dinleyenler. Bu türkümüz sohbet meclislerinde genellikle ilk türkü olarak söylenir. Safa geldin dost bağının bülbülü, merhaba sevdiğim hane sizindir. İmdad et açılsın Edna'nın dili, merhaba sevdiğim hane sizindir. Bu türkü genelde ilahi formunda da okunsa da bu çeşitlemesi de bir deyiş formundadır. Hacı Taşan'dan dinliyoruz.

Hacı Taşan'ın ardından Neşet Ertaş'tan bir türkü ikram ettik size. Dağlar dağladı beni dedi sanatçı. Ve şimdi Hasan Durak'tan alınan türküde Ender Balkır gelecek mikrofona. Beydağından yol aşırım, aman deli deli dolaşırım. Çirkin ile bal yiyemem, güzel ile taş taşırım.

Türkü Akşamı'nda Cengiz Özkan'dan Aşık Veysel türküleri dinledik. Bir seher vaktinde gençlik çağında sevdası kalbime geldi gizlendi ve dünyada tükenmez Murat var imiş sözleriyle bilinen türküleri seslendirdi sanatçı. Şimdi ise Antalya Selik'teyiz. Sümer Ezgü'den dinleyeceğiz bu türküyü. Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün göçünü.

Türkü akşamında şimdi de Selma Alagöz'den dinleyeceğimiz Erzincan yöresinden aşık Davut Sulari'nin kaynaklık ettiği, sözleri Pir Sultan Abdal'a ait türkü var. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yel beni.

Türkü akşamında Nursaç Doğan Işık alacak şimdi sırayı. Tokat Reşadiye'den Mihrican Bahar'ın kaynaklık ettiği türküyü dinleyeceğiz sanatçıdan. Gül yüzüm gül destem nemden incindin, arada söz olur da eldir efendim.

Değerli dinleyenler, Nur Saç Doğan Işık'tan dinledik bu türküyü ve şimdi grup Halimiz Ahvalimiz'den dinleyeceğimiz Elazığ yöresinden Hafız Osman Öge'den alınan bir türkü var sırada. Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağı olaydı, zülfün karanlığında bezme çerağı olaydı.

Türkü akşamında Musa Eroğlu'dan bir türkü ikram ettik size. Felek çakmağını üstüme çaktı dedi sanatçı. Ve şimdi Zafer Albayrak'la devam ediyor. Türkü yolculuğumuz Şanlıurfa yöresindeyiz. Su gelir çağlar Ayşem, gülen göz ağlar Ayşem. Gelinlik kuşağını sana kim bağlar Ayşem?

Tülün Berbergil'den dinleyeceğimiz yine Şanlıurfa yöresinden Mehmet Toptan'ın kaynaklık ettiği bir türkü var sırada. Bülbülün göğsü al olur.

Ordumuz gitti, Muş'a dayandı, taşı toprağı kana boyandı. Bitlis'i gördüm, yüreğim yandı. Ağlama aney, belki gelirim. Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz.

sonunda artık sona doğru yaklaşırken Diyarbakır yöresinden İzzet Altınmeşe'den alınan türküyü Zülkü Faltan'dan dinleyeceğiz. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için.

Değerli dinleyenler, vakit veda vakti türkü akşamında bugün yine birbirinden güzel türküleri beraber dinledik. Bu türküleri bizlere ulaştıran değerli teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Mustafa Celal Safalı. Yıldız Çam'la veda edeceğiz size. Saffet Efendi adıyla da bilinen, atı olan el atına biner mi, yiğit olan ikrarından döner mi diyecek sanatçı. Tekrar görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan selamlıyoruz değerli dinleyenlerimiz sizleri. Radyo sanatçıları konseri başlıyor. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun sunucusu ve şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çokyürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas ve Gökhan Mert Erol, basta Tayfun Şakalakoğlu. Programımıza Durmuş Yazıcıoğlu'nun Aydın yöresinden derlediği bir türküyle başlıyoruz. İnce Mehmet Martin takmış koluna. Ardından bağlı olarak Muzaffer Sarısözen'in Burdur yöresinden derlediği bir türküyü dinleyeceğiz koromuzdan. Ispanaktan ezel çıkar merdeme, zülüfleri tel tel etmiş dökmüş gerdane. Koromuz söylüyor.

Vehbi Babacan'dan alınan türküyü Selcan Kökçen Şahin söylüyor. Çivril Köprüsü'nde atımı bağladım, mavzerim paslanmış, onu yağladım.

Muzaffer Sarı Söze'nin Ahmet Yamacı'dan derlediği türküyü Asilhan Doğan'ın sesinden dinliyoruz. Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir, sırma cepken ince bele dar gelir.

Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil Söyler'den derlediği türküyü Ethem Kaya söylüyor. Ezim ezim eziliyor yüreğim, çok yalvardım, kabul olmaz dileğim.

Sivas Şarkışla yöresinden İhsan Öztürk'ten alınan türküyü Hakan Ünal seslendiriyor. Gam elinden benim zülfü siyahım.

Hamdi Özbay'ın Mustafa Coşkun'dan derlediği türküyü Çiler Şatıroğlu seslendiriyor. Beş parmaktan inmem ben, Gümüşlü'de mazerimi vermem ben.

Şerafettin Civelek'ten alınan türküyü koromuz seslendiriyor. Atiye'min bahçesinde tuz taşı, Atiye Hanım'ı candan sever yüzbaşı.

Nida Tüfekçi'nin Süleyman Uğur'dan derlediği türküyü Tuğba Ger'in sesinden dinliyoruz. A elime mor kınalar yaktılar, kaderim yok gurbet ele sattılar.

TRT İzmir Radyosu'ndan Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton masterimiz Burçin Aktükün, koromuzun sunucusu ve şefi ben Ali Çakar yönetimindeki ses ve saz sanatçılarımızla birlikte hepinize hoşça kalın diyoruz. Kırklareli yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz. Koromuz seslendiriyor Süleyman Aga.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkevi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak, yaklaşık bir saat boyunca türkülerimizle sizlerle birlikte olacağız. Efendim hoş geldiniz. Her zaman onlarla çalışmaktan gurur duyduğum saz sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum efendim. Bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli Fatih Koçer, ritim saz Cemal Özkızıltaş, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Özgün Eroğlu.
0: Evet, yapım ve yayın ekibimiz ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz ise Osman Ateş. Onlara da kucak dolusu sevgiler, saygılar buradan. İlk önce ben seslendireyim, değil mi abicim, ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Bugün ilk programın girişini sen yap. O güzeller güzeli sesinle, yani tınınla efendim Türkevi dinleyicileri seni bekliyor.
0: Tamam, peki, teşekkür ederim. İlk türkümüz benim için de çok kıymetli bir türkü. Biliyorum ki dinleyenlerimiz de çok seviyordur. Süleyman Yıldız'dan alınan bir Sivas türküsüyle başlıyoruz. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim diyeceğiz. Hemen ardından Turan Engin Usta'yla da özdeşleşmiş türkülerden bir tanesidir. Onun sesinden dinlemeyi çok seviyorum ben. Aşık Daimi'den alınan bir Erzincan türküsü. Şu sinemde yarelerim sızılar diyeceğiz. Buyurunuz efendim.

0: Evet, tebrikler. Çok sevdiğim iki güzel türküyle açılış yaptın Reyhancığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Yüreğine sağlık.
1: Saz sanatçısı üstadlara çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Emeklerine, yüreklerine sağlık.
0: Efendim, bu arada geçmiş bayramımız da kutlu olsun.
1: Evet.
0: Ve radyo başlarında bizi dinleyen Türkiye ve dinleyicileri, sizlerin de bayramınızı kutluyoruz efendim.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice nice güzel bayramlar nasip etsin inşallah diyorum.
1: Amin inşallah.
0: Efendim, o iki güzel türküden sonra bir Kırşehir'e doğru gidelim. Neşet Ertaş'tan "Kurusa fidanın güllerin solsa göynümde solmayan gülümsün benim" diyelim. Hemen arkasından yine Orta Anadolu, Refik Başaran ve Avanoslu Selahattin'den. Derleyen Cemalettin Gençtürk. "Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yâri gidenler. Ne sen bana doydun ne de ben sana, kör olsun gurbeti icat edenler." Efendim, bütün gurbetteki dostlarımıza sevgiler, saygılar.

0: TRT Türkü.
1: Ağzınıza, evet, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Özlemişim abi ben Türkiye evini ya.
2: Özlemiş misin?
1: Vallahi özlemişim.
2: Çok uzun mu oldu acaba
1: uzun
2: biz?
1: Uzun oldu. Araya da bir de bayram girdi. Bayram da biliyorsun uzun bir tarih.
2: Efendim bize, yani insanlar verirdi, sevdiklerini özlerler Reyhan'cığım yani.
1: Evet, çok özledim.
2: Yani seviyoruz gerçekten biz. Yani türkü söylemeyi seviyoruz.
1: Evet, bu dostlarla
2: ve güzel insanlarla
1: olmayı,
2: birlikte, evet, türkü söylemeyi seviyoruz. Dolayısıyla da evet özlüyoruz.
1: Evet. Dinleyicilerimiz evet, Türkiye evini özlemiş midir sence?
2: Tabii ki.
1: Değil mi?
2: Ya yani zaten böyledir. İnsanlar diziler de böyle bir diziye başlarsın. Eğer sevdiysen, kendinde bir şeyler bulduysan falan, yani o dizilerin bir hafta geçmesini böyle iple çekersin. Evet. Türküler de böyle, bizim programlar da böyle.
1: Evet.
2: Dolayısıyla özlüyorlardır diye düşünüyorum.
1: Bu yüzden biz de kalktık evimizden, geldik. Türkü seslendirmek istiyoruz. Evet, ve Orta Anadolu diyelim mi? Evet. Belki bize bu bölgelerden de dinleyenler vardır. İşte her bölgeye uzanmaya çalışıyoruz. Dinleyenlerimize bunu da duyuralım. Sen hangi bölgeden okudun abicim?
2: Ben Kırşehir ilk. Evet, ilk ondan sonrasında tabii Avanos.
1: Evet, ben de Doğu bölgesine gitmiştim. Diyorum ki Kırşehir dedin ya, Orta Anadolu'dan devam edelim. Hemen sonrasında da Kırklareli yapalım. Sonrasında belki bir de Karadeniz yaparız. Ne dersin?
2: Yani tabii böyle Karadeniz türküleri çok güzel.
1: Biz
2: ama tabii yani tabii, işte dedi ya biraz önce de Reyhan Ediş, her yöreden seslendirmeye çalışıyoruz. Bazılarını güzel söylüyoruz, bazısını böyle yani söylemeye çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Ama herkesin gönlü olsun istiyoruz tabii ki. Bize kalsa sabahtan akşama kadar uzun hava söyleriz.
1: Öyle efendim, mi
2: Malatya,
1: diyorsun?
2: Malatya, Argovan, evet, Sivas, Çamşı.
1: Ama her bölgeyi de okuyorsun. Evet. Onu da söylemek gerek. Efendim Kozandağ'ı çatal matal diyeceğiz. Ardından Uzun Kavak, Ne Gidersin Engin'e.
2: Reyhan Ediş efendim.

0: Bravo. Eminim şu anda radyoları başında bizi izleyenler böyle seni kocaman alkışlıyorlar.
1: Ay, teşekkür ederim abim.
0: Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
1: Ustalara da teşekkür edelim. Onlar da çok keyifli çaldılar. İki.
0: Cemal,
1: evet, Cemal biraz yorduk her zaman olduğu gibi.
0: Evet, diyar Türkiye'yi geziyor.
1: Evet.
0: Ve şimdi...
1: Yani sıra
0: benden sen... çok istek alınan bir şey, yani nasıl söyleyeyim, o kadar çok istediler ki Zafer Albayrak'tan bir Karadeniz türküsü, Zafer Albayrak'tan bir Karadeniz, artık kıramayacağım dedim ve ben bu hafta artık okuyacağım o Karadenizleri, hem evet. De bir tane de değil öyle. Birkaç tanesini böyle bağlayacağım. Bağlayabildiğimiz kadar bağlayalım.
1: Öyle arkadaşlar. Mi diyorsun? Hadi bakalım. Evet. Çok mutlu oldum.
0: Evet, Trabzon'a gidelim. Trabzon'dan Rize. Oradan işte bakacağız, işte o Karadeniz sahillerini gezelim. Nerelere gideceğiz ben de bilmiyorum.
1: Hadi bakalım. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Avuşak.
2: Ağzına gönlüne sağlık abicim.
3: Valla ben... Reyhancığım yani önümde hiç söz de yoktu. Evet. Şu an doğru söylemişim.
2: Ben ilk defa senden Karadeniz dinliyorum abi aslında.
3: Aa. Evet. Karadeniz'i benden dinleyeceksin zaten yani yanlış.
2: Gerçekten bu arada hakikaten ilk defa dinliyorum.
3: Çok çok çok ayıp Reyhancığım.
2: Abicim
3: lütfen.
2: Ben senin alışmışım argonuna, Sivas'ına şimdi.

0: nedir o akan sular durulur der ya işte onu. Ya işte yani tabii ki hiçbir zaman bir Karadenizli bir yöresel sanatçının yerini tutmayacağız ama en azından belki gurbette, yollarda bir Karadenizli dinleyicimiz bizi izliyorsa birazcık o Karadeniz ezgilerini tattırdıysak ne mutlu bize
1: abi
0: diyorum.
1: Abi konuşurken R harfleri diye bir
0: İşte Karadeniz söyleyeceğim diye kendim onu şartlandırdım ondan dolayı.
1: Konuşurken hala devam ediyor tabii. O zaman devam edelim mi biz?
0: Edelim tabii ki.
1: Tamam. Ben bir Kırşehir okuyayım o zaman. Acem kızı yapalım mı?
0: Niye gülüyorsun arkadaşlar? Ya, bugün... Olmadı mı yani?
1: Hepimiz tam 32 diş bugün.
0: Olmuş bak.
1: Tabii ki de estağfurullah ne demek. Şimdi çırpınıp da Şanova'ya çıkınca eğlen Şanova'da. Gel gal Acem kızı diyeceğiz. Bunu da bizim dinleyicilerimiz yine çok seviyor.
0: Senin dişinin Karadeniz'e kaymaya başladı ha.
1: Senin yüzünden. Dinleyicilerimiz inşallah bize kızmıyordur abi. Çok güldük bak.
0: Yok olur
1: mu? Evet şimdi ardından da bir Akdeniz yapalım mı? Abi Karadeniz'den sonra da bir Akdeniz'de
0: tabii Karadeniz, Akdeniz sonra da Ege Zeybek söyleriz.
1: Olur süper tabii olur. Ki, bugün süper o zaman birçok bölgeye dokunmuş olduk.
0: Tabii ki.
1: Güle çıktım gülmedim. Gülden düştüm ölmedim. Burdur diyeceğiz ondan sonra da. Buyurunuz efendim.
0: Reyhan Ediş'in o güzel sesinden dinliyoruz efendim. Türkiye bir devam ediyor.

0: Abim teşekkür ediyorum. Nasıl orkestra. Güzel çaldı arkadaşlarımız da bir yandan değil mi? Ya, benim evet. Çok sevdiğim bir bölge Akdeniz. Böyle kıymetli orkestraları da birlikte olunca direkt zaten isimleri görünce hemen repertuara ona
1: hemen göre repertuar döşedim zaten. Diyorsun.
0: Evet, evet. O yüzden de onlara dinleyicilerimizin huzurunda da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
1: İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet, Zafer Albayrak şimdi nereye gitsin? Malatya'ya gitsin yani. Gitsin artık yani. Evet, o kadar Karadeniz okuduk canım yani. Şimdi Malatya hak ettik yani.
0: Evet artık
1: bir
0: evet.
1: Malatya, efendim Malatya deyince son zamanlarda tanıdığım ama yani tanımaktan da böyle gurur duyduğum. Niye yani eskiden tanımamışım yani bir Malatyalı olarak diye de üzüldüğüm birisi. Allah rahmet eylesin.

0: Baştan sona gel oldu. Evet, bu Kulduran'ın çok güzel bir eseri. Bu türküyü özellikle seslendirmek istedik. Ve hemen arkasından da yine bir Malatya Arguvan türküsü Hasan Durak'tan dinlemiştim. Evlerin önü asmadır, fistan giymiş basmadır. Benim şu göğünümü yakan Arguvanlı bir yosmadır. Ah. Yola gel güzelim yola, kolların boynuma dola. İstersen canım iste, bu can sana kurban ola. Evet, iki tane Malatya türküsü.
1: Dinliyoruz canım abim.

Efendim, Türkiye'vi programımızın sonuna geldik. Bu güzel eser ve bu kıymetli ses ve saz sanatçılarımızla birlikte sizlere bırakacağız. Son bir türkümüz kaldı. Orkestramızda bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli sazımızda Fatih Koçar, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergün, stüdyo teknik görevlimiz ise Osman Ateş. Sizinleydik efendim. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle, türkü dolu günlerde kalın.

halimizi arz ederiz sevda sevda. Arzımız yüceyedir. Sabırsız zamanlar tutar bizi, can alıcı kuşlar gibi bekler başucumuzda. Pencereler kapanır utangaç yüzümüze, hasretlerimiz uzun sürer içimizde. Sonra bir kalem yürür ümitlerimizin üzerine. Yaz deriz, beni yaz, nokta nokta yaz, şiir şiir yaz, türkü türkü yaz. Ve türkülerin sesi düşer bir ışığın üzerine, ışık da kendi gölgesinde dinlenmek ister. Başlarız söylemeye, kurban olan kalem tutan ellere, katip arzu halim yaz yare doğru, şekerler ezeyim şirin dillere, katip arzu halim yaz.

Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. TRT Türkü frekansından Yadigar programı ile huzurlarınızdayız ve sizleri en kalbi duygularımızla, muhabbetle selamlıyoruz. Bize ayrılan süre boyunca her zaman olduğu gibi TRT İstanbul Radyo stüdyolarımızdan bize Yadigar türkülerin gönül sofrasından sesleneceğiz ve öyle ağırlayacağız sizleri. Programımıza Balıkesir yöremizden Mehmet Özdemir, Hasbi Cep ve İsmail Serez'den Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Pir Sultan Abdal'dan bir deyişle başladık. Kurban olam kalem tutan ellere, katip arzu halim yaz yare doğru. TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli saz sanatçıları ile birlikte türkülerimiz sizlere ulaşıyor. Grup şefimiz bugün Kaval'da Osman Aktaş eşlik ediyor. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Basta Burak Demir, Meybalaban'da Emre Sınanmış, Kemane'de Burhan Elmas, Ritim Saz'da Can Akın'la birlikte türkülerimize eşlik edecekler. Bizler de duygularımızı sizlere hep birlikte ulaştıracağız. Sesimizi gönül huzuru ile emanet ettiğimiz kıymetli ton masterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor sizlere en güzel haliyle. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan ben Adile Kurt Karatepe ile bize Yadigar türkülerle programımız devam ediyor.

akşamı üstüme çöker beklerken sevdanın sokaklarında. Hasret nefes nefes içini çeker, sisli bir sabahın dudaklarında. Gençlik bir buluttur, çöker gider ötelere. Sevda yarası vardır yüreğimizde, bitmez sanılan ömür bir gün uca dayanır ve nice söyleyemediklerimiz birikir içerimizde. Sevdamız yıldızlar kadar uzaktadır. Yaylalardan bir umutla ötelere bakarız. Güzellik hep içimizde kalır. Kesilmiş çimenlerse biz öldük kokusunu bırakır nefeslere. Bundan sonra bir yarım türküdür içimizde kalan. Söyler, söyler dururuz yalan dünyaya, vefasız dünyaya. Yürü bire yalan dünya, hiç vefanı göremedim. Geçti ömrüm muradıma, eremedim, eremedim.

Sevgili Yadigar dinleyenleri, Kırşehir yöremizden Neşet Ertaş'tan alınan "Yürü bire yalan dünya, hiç vefanı göremedim" adlı türkümüzü seslendirdik. Ardından Aşık Şekip Şah'a doğrudan Çorum yöremizden sevgili Ayhan Aydın'ın o güzel açışları ile "Bir bozlak geldi gönülden dile". "Kader senin ile bir mahkemem var, nereye gideyim elinden kader? Nereye gittiysem kestin önümü, kime şikayet edem ben seni kader?" Ve ardından Emirdağ'dan sevilen bir sevda türküsünü seslendirdik. Ali Ercan'dan Sümer Ezgi tarafından derlenen "Emirdağ'ı birbirine ulalı, altın yüzük parmağına dolalı".

Evliyalar, erenler, nice düşünürler ve ehli dil olan aşıklar yurdu olan Anadolu'nun değerlerini Yadigar'da bir kez daha sizlerle yad ediyoruz. Gel gönül gidelim aşk ellerine, maksudun yar ise bir tane yeter. Fikreyle kıldığın amellerine, hevay cehli efsane yeter. Turabi özünü payimal eyle, erenler yolunda kes bir kâr eyle. Şu fani dünyayı bir hayal eyle, gelip konan göçtü nişane yeter. Ulu ozanlar yazar ve sazlarından çıkan nameler asırlar aşar. Ulu ozanların sözleriyle Anadolu'ya ait milyonlarca insan hayata bir başka gözle bakar. Aşık Turabi de sözleriyle binlerce insanı etkiledi elbette. Turabi 1786 yılında bir dönem Osmanlı toprağı olan ve bugün Bulgaristan sınırları içinde olan Yanbolu'da dünyaya geldi. Bir şiirinde "Mahlasım derler Turabi, namım El Hacı Ali" sözleriyle asıl adının Ali, şiirlerinde kullandığı adının da Turabi olduğunu söyler. Gençlik yıllarında bir süre elinde sazıyla seyahat eder. Bu seyahatleriyle dönemin mutasavvuflarından Seyyid Muhammed Nurul Arabi ile Üsküp'te tanışır.

dergahında Halil Revnaki Baba ile tanışır ve Bektaşiliğe girer. Burada bir yıl kalır. 1849 yılında Çorumlu Seyit Hasan Hüsnü Dede Baba'nın ölümü üzerine Bektaşilikte en yüce mertebe kabul edilen Dede Babalık makamına getirilir. Ve Turabi Hacı Bektaş Veli dergahına postunda oturtulur. Ve çevresindekiler üzerinde kalıcı etkiler bırakır. Turabi yaşamı ve mücadelesinde aldığı eğitimle kamil bir kişi olur. 19. yüzyıl Hacı Bektaş Veli dergahında postnişlik yaparak çevresindeki insanları aydınlatır. Ve bu görevle tarihe mal olur. Turabi Baba'nın Yanbolu'da başlayan yaşamı 25 Ağustos 1868'de Hacı Bektaş dergahında son bulur ve oraya defnedilir. Sevenlerinin gönlünde hep yaşar. Etkili anlatımı, öğretileri, şiirleri ve sazın namelerinde hayat bulmaya devam eder Turabi. Hayatın sadece dünyevi yaşamdan olmadığını, insanın gerçek hayatı olan sonsuz aleme hazırlıklı olmasının gerekliliğini anlatır. Bu nedenle Hakk'ın yarattığı en mükemmel varlık olan insanın kalbinin kırılmaması gerektiğini söyler. Bunun da yolunu ancak toprak gibi olmaktan geçtiğine inanır ve bu davranış tüm benliğine ve hatta mahlasına yansır. Şimdi Turabi'nin gönül sesi bir şiiri ve türküsüyle devam edelim. Minnetle, rahmetle yad ederek, iyi ki bu topraklardan bir Turabi geçti diyerek. Gönül gel varalım gülşen bağına, meramın aşk ise bir tane yeter. Dünya fani değil hikmetine bak, hevai cehlile efsane yeter.

TRT İstanbul Radyo stüdyolarından bize Yadigar türkülerin ışığında sizlere ulaşan programımız Yadigar'da sizlere Kilis'ten Şahin Yılmaz, Dokuz Oğuz'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir sevda türküsü seslendiriyoruz. Ah su yolu su yolu, boş gider gelir dolu, testi kulpun kırılsın, incinmesin yar kolu.

Girdim yarın bahçesine çiçekler açmış, o yar benim yüreğime yaralar açmış dedik. Azerbaycan'dan yöre ekibinden derlenen bir sevda mahnısı ve ardından Kastamonu yöremizden Perihan Altuncu'dan Yıldız Ayhan'ın derlediği Tosya'dan geliyor pirinci, köylü kızı köyünde birinci adı türkülerimiz, sevgili saz sanatçılarımızın da o güzel icralarıyla ve eşlikleriyle sizlere ulaştı. Kıymetli dinleyenlerimiz, yaşamın her evresini bize anlatan, doğumdan ölüme, gamda, sevdada, ayrılıkta, tasada, gurbette, sılada, düğünde bizi anlatan türkülerimizle yol aldık. Ve sizleri bir kına havasıyla uğurlayacağız bu yadigarda. Manisa yöremizden Hasan Avcı'dan İsmet Egeli tarafından derlenen bir kına havası. Kurdular düğün taşını, kaynadırlar keşkek aşını diyeceğiz. Ve sevgili dinleyenlerimiz, bu yadigarda grup şefimiz Osman Aktaş Kaval ile eşlik ettiler. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Basta Burak Demir, Meybalaban'da Emre Sınanmış, Kemane'de Burhan Elmas, ritim sazlarda Can Akın. Sesimizi sizlere mikserin başından ulaştıran kıymetli ton masterimiz, değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter oldu. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan, sunan ben Adile Kurtkaratepe. Diyoruz ki haftaya görüşünce her şey gönlünüzce olsun efendim. Sağlık, sıhhat ve mutluluk sizlerle olsun. Allah'a ısmarladık.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde 1911-1990 yılları arasında yaşamış Niğdeli mahalli sanatçı Nurettin Bayhan'ı konuşacağız ve arşivden eserler dinleteceğiz. Nurettin Bayhan hakkında konuşmak üzere stüdyo konuğumuz Niğdeli araştırmacı yazar Alper Göncü. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Nurettin Bayhan'ı tanıyacağız. Kendisinin seslendirdiği ve sizin arşivinizden alınan kayıtları dinleteceğiz bugün dinleyicilerimize. Ama öncesinde sizi tanıyabilir miyiz kısaca?
1: Elbette. Tekrar teşekkür ediyorum burada beni konuk ettiğiniz için. Ben 1971 doğumluyum. 9 yaşına kadar Niğde'de okudum. Daha sonra İstanbul'a taşındık. İstanbul'da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne giderken orada kurduğumuz bir Türk Halk Müziği korosunda bağlama çalmaya başladım. O yıllarda da rahmetli Hasret Gültekin'le birlikte bu koroyu geliştirdik ve 3 yıl beraber çalma imkanı buldum. Daha sonra yaz tatillerinde Niğde'ye gittiğimde Niğde'nin kültürü, Niğde'nin doğası, dağları, bu pastoral ortam içinde büyüdüm. Ve o yıllarda hayatta olan Niğde'nin önde gelen kültür ve sanat adamlarıyla da onların dizinin dibinde bulunma şansı elde ettim. Onlardan birisi de bizim yakın akrabamız olan rahmetli Nurettin Bayhan'dı. Kendisi eniştemin abisi olması hasebiyle birkaç defa Kayardı'daki bağ evinde ziyaretine gittik ve akşam da meşk ettiler. Ben de o meşklerde bulundum. Kulağımda kalan ezgileri bugüne kadar getirdik. Niğde türküleriyle hemhal olduk. Aynı zamanda da memleketin her köşesindeki türküleri çalıp söylemeye gayret ettik. Tabii bu kültür ve sanat merakı, kitap merakı ve Niğde ile yazmış olduğum kitaplar beni 2020 yılında Niğde'ye getirdi. Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandım şehrimize ve başta Ali Ercan olmak üzere değerli halk müziği sanatçılarımızı yeniden kayıtlarını aldık. Bu arada Nurettin Bayhan Üstadında herhangi bir kaydına rastlamamıştım.
0: Evet, ilk defa evet. Bugün ve gelecek bölümde sizin arşivinizden çıkan Nurettin Bayhan kayıtlarını dinleteceğiz dinleyicilerimize.
1: Evet, Niğde türküleri zaten aslında ben şöyle düşünüyorum. Hepsine Orta Anadolu türküsü demek gerekiyor. Şimdi bir coğrafi olarak bölündüğü zaman türkü de gidiyor elinizden. Bunun en önemli örneği benim için ve çok sevdiğim bir türkü olan Eşmek Kaya'nın Kavakları türküsü.
0: Evet.
1: 1980

0: türküsü de elimizden gitti. Daha önce İlhan Sancaktaroğlu abimizden defalarca dinleyip çok sevdiğim bu türküyü artık duyamaz olmuştuk ve Aksaray'a mal edildi. Halbuki aynı türkü, aynı topraklar, aynı insanlar bu coğrafyanın türküsüdür. Değerli Nurettin Bayhan üstadımız da bu türküyü yorumlamış ve o tok sesiyle çalıp okumuştur.
1: Evet, kaydın başında da bir giriş konuşması yapıyor.
0: Evet.
1: Bu konuşmayı ve türküyü şimdi dinleyicilerimizle buluşturalım. Ardından bu kaydın öyküsünü bir konuşalım sizinle.
0: Evet, teşekkür ediyorum.
1: Dinliyoruz.
2: Nurettin Bayhan. Sazı bırakmışım, çoktandır çalmıyorum. Fakat oğlum İlhan Bayhan'ın ısrarı üzerine bugün iki parça çalayım dedik. Eğer becerebilirsek bakalım, eski halimiz kalmadı ama işte olduğu kadar kötü de olsa artık kusura bakmayın.

0: Bu güzel kaydı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun. Ben bütün Niğde'nin eski halk müziği sanatçıları ve halk ozanlarını, eski oturak alemlerinde çalıp söyleyen üstatların kayıtlarını toparlamaya çalıştım.
0: Evet, bu kaydın öyküsünden bahseder misiniz biraz? Çünkü Nurettin Bayhan'ın yayınlanmış bir albümü yok müzik kariyeri boyunca. Mahalli bir sanatçı ancak yapılan amatör kayıtlarla günümüze ulaşmış. Şimdi sizden bu kaydın öyküsünü dinleyelim.
1: Şimdi Kültür Müdürlüğü'ndeki görevim sırasında ben bütün eski Niğde'nin üstatlarının kayıtlarını derlemeye çalıştım. Bunların başında Fertekli Mehmet Ayatar, Solak Mehmet denen üstat var. Onun kaydı var elimizde. Ve aynı zamanda da defçi Ali Osman, benim çocukluğumda da çok kına gecelerine giderdi. Onun yöresel türküleri. Ardından Nurettin Bayhan'ın bir kaydına ulaşmaya çalıştım. Torunu Salih Bey ile diyaloğa geçtim. O bende var dedi. Uzun sürede onu bekledim ve ailesinden herhangi bir kişiden ben bunun kaydını bulamadım. Daha sonra tam umudu kesmişken şehirde Yüces'te Bircan hocamızın arşivinde bir kaset buldum. Nurettin Bayhan yazıyordu üstünde ve çok heyecanlandım. Mehmet Dönmez'in kızı Handan Hanım onu bana dijitale aktardı ve dinledim ki benim çocukluğumda o çalıp okuduğu türküler. Gerçekten çok sevindim ve bunu Niğde kültürüne ve Türkiye'ye kazandırdığımız için bahtiyarım.
0: Niğde türkülerinin de önemli bir kaynak kişisi Nurettin Bayhan.
1: Kesinlikle.
0: TRT repertuarında da birçok türküye kaynaklık etmiş.
1: Evet. Nurettin Bayhan'ın en büyük özelliği zaten o eski oturak alemi geleneğini bugünlere taşıması ve orada çalıp söyleyenlere usta çırak ilişkisiyle bu türküleri derlemiş olması ve kendisi de bir kaynak kişidir, kültür taşıyıcısıdır.
0: Şimdi yine müzikle devam edelim. Sırada hangi eser olacak?
1: Şimdi çok değerli sanatçımız Emel Taşçıoğlu'ndan Sazalca'dan çıktığımda gelirim aman türküsü. Bu türküyü de Nurettin Bayhan'dan derlenmiş.
0: Dinliyoruz.

0: Bu güzel türkünün ardından araştırmacı yazar Alper Göncü ile Nurettin Bayhan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Nurettin Bayhan 1911'de Niğde'de doğuyor. Müziğe başlaması ve müzik hayatına girişi nasıl oluyor?
1: Rahmetli Nurettin Bayhan 1920-25 yıllarında kendi kendine sazı öğrenmeye gayret ediyor ve tabii yaşı küçük olduğu için bu oturak alemlerine tabii ki ona katılmıyor ama büyük bir kendinin içinde saz çalma hevesi var. Ona bu zevki aşılayan da babası Nurullah Bayhan. Hatta oğlu saz çalarken Nurullah Bey de ona mangal maşasıyla eşlik edermiş ve teşvik etmiş. Bir babanın oğlunu bu şekilde teşvik etmesi gerçekten çok iyi ve bu arada da aklıma geldi tabii ki yakınlarda rahmetli olan Mehmet Erenler hocamı anıyoruz ve Mehmet Erenler ile kendisiyle yaptığımız sohbetlerde bana babasının hemen hemen her akşam adeta böyle kendini zorlayarak saz öğrettiğini ya da çalıp dinlediğini anlatırdı. O da destek vermiştir. Nur içinde yatsın hocamız.
0: Evet,
1: çok kıymetli Mehmet
0: rahmetli
1: Erenler.
0: Rahmetle anıyoruz kendisini.
1: Mehmet Erenler hocamız rahmetli Nurettin Bayhan'ın sohbet meclislerine de katıldığını, ondan feyz aldığını, bir iki tane de türküsünü okuduğunu bana söylemiştir. Zaten kendisi Niğde'ye çok kendini yakın hisseder.
0: Evet, rahmetli anıyoruz her ikisini de. Nurettin Bayhan türkülerini çeşitli yöre sanatçıları da seslendirmiş. Bunlardan birisi de Ali Ercan.
1: Allah selamet versin. Ali amcamız 92 yaşında ve hala çalıp çığırmaya devam ediyor. Ali Ercan, Nurettin Bayhan'ın Güverdim Bostan Oldum. Yani bizim o çok sevdiğimiz hareketli Tombili türküsünü okuyacak.
0: Dinliyoruz.

0: Ali Ercan'a selam olsun buradan. Sizinle beraber Niğde'de kendisiyle programlar yapmıştık. Nurettin Bayhan babasının teşvikiyle müziğe başlıyor ve Niğde çevresinde sevilen bir sanatçı haline geliyor. Türküleri de derleniyor.
1: Şimdi bizim araştırmalarımıza göre TRT repertuarında 8 eseri bulunuyor. TRT repertuarında bizim tespitlerimize göre olan 8 türküyü ben size şöyle söyleyeyim. Bağa girdim üzüme, bastım asmanın dalına, bu abarık türküsü. Bir yıldız doğdu yüceden, Cimdallı çarşısında, minarenin alemi, sarı kızın saçları, Sazalca'dan çıktım ve Mehmet Erenler hocamızın da okuduğu Küçükten görmedim ana kucağı bozla.
0: Evet.
1: 1940'larda ve 50'lerde de Nurettin Bayhan radyo sanatçılarıyla birlikte çalışmalar yaptı. Onları evinde ağırladı. Niğde'ye turneye gelen sanatçılarla. Bunlardan en önemlileri o dönemin star diyebileceğimiz sanatçıları Seha Okuş, Nezahat Bayram, Muzaffer Akgün, Hacer Buluş, Ahmet Gazi Ayhan ve Ahmet Sezgin ve en önemlisi de aslında Nurettin Çamlı'da.
0: Bunun dışında birçok sanatçı da onun türkülerini kaset ve plaklarında
1: Okumuştur.
0: okumuş. Evet, şimdi Nurettin Bayhan'ın kendi sesinden bir eser dinleyelim sizin arşivinizden.
1: Evet, Niğde'nin marşı olan ve pek çok sanatçımızın okuduğu Neşet Ertaş Üstad'ın çok çok meşhur ettiği Niğde Bağları türküsü. Nurettin Bayhan bu türküyü özünü bozmadan otantik haliyle icra ediyor ve okuyor.
0: Dinliyoruz.

0: Sayın Alper Göncü, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Nurettin Bayhan'ı konuşmaya ve eserlerini dinletmeye önümüzdeki bölümde de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde 1911-1990 yılları arasında yaşayan Niğdeli Türk Halk Müziği sanatçısı Nurettin Bayhan'ı işledik. Haftaya Nurettin Bayhan'ı konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya Nurettin Bayhan'ı işlemeye devam edeceğiz. Yeni bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir Oya Misali kültürümüzün işlendiği türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programı Ufuk Bakır hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Çukurova türküsüyle başlıyoruz. İbrahim Can mikrofonda. Asker oldum, giydim yelek.

Mehmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Serpil Kaya söylüyor. Fırat kenarının ince dumanı, dağlara yayılır seher zamanı.

Muzaffer Erdem'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Hayal Hastan dinliyoruz. Bir gün başım alıp çıkar giderim, kayalar başını mekan ederim.

Seda Tüfekçi'nin Müslüm Ağababa'dan derlediği Erzincan türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider.

Muzaffer Sarı Sözel'in Nurettin Güler'den derlediği Afyon türküsünü Nihat Erdağ'dan dinliyoruz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında.

Nida Tüfekçi'nin Ercan Başalan'dan derlediği Kütahya türküsüyle Makbule Kaya sizlerle. Sarılı yazmamı yırtar eklerim, 10 yıl olsa yar yolların beklerim.

Muzaffer Sarısözler'in Sıdıka Şerbetçi'den derlediği Hatay türküsüyle Senem Akdemir sizlerle. Altın tasta gül kuruttum, yari sinemde uyuttum.

Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsünü Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz. Körpeyken kırdın felek dalımı, akar gözlerimden yaş gelir gider.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türk Evi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak, yaklaşık bir saat boyunca türkülerimizle sizlerle birlikte olacağız. Efendim hoş geldiniz. Her zaman onlarla çalışmaktan gurur duyduğum saz sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum efendim. Bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli Fatih Koçer, ritim saz Cemal Özkızıltaş, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Özgün Eroğlu.
0: Evet, yapım ve yayın ekibi.

0: ekibimiz ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz ise Osman Ateş. Onlara da kucak dolusu sevgiler, saygılar buradan. İlk önce ben seslendireyim, değil mi abicim, ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Bugün ilk programın girişini sen yap. O güzeller güzeli sesinle,
0: ya.
1: tınınla efendim Türkiye ve dinleyicileri seni bekliyor.
0: Tamam, peki. Teşekkür ederim. İlk türkümüz benim için de çok kıymetli bir türkü. Biliyorum ki dinleyenlerimiz de çok seviyordur. Süleyman Yıldız'dan alınan bir Sivas türküsüyle başlıyoruz. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim diyeceğiz. Hemen ardından Turan Engin Usta'yla da özdeşleşmiş türkülerden bir tanesidir. Onun sesinden dinlemeyi çok seviyorum ben. Aşık Daimi'den alınan bir Erzincan türküsü. Şu sinemde yaralarım sızılar diyeceğiz. Buyurunuz efendim.

0: Evet, tebrikler. Çok sevdiğim iki güzel türküyle açılış yaptın Reyhancığım.
1: Teşekkür
0: Ağzına,
1: ederim.
0: yüreğine sağlık.
1: Saz sanatçısı üstadlara çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Emeklerine, yüreklerine sağlık.
0: Efendim, bu arada geçmiş bayramımız da kutlu olsun.
1: Evet.
0: Ve radyo başlarında bizi dinleyen Türkiye'vi dinleyicileri, sizlerin de bayramınızı kutluyoruz efendim.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice nice güzel bayramları nasip etsin inşallah diyorum.
1: Amin inşallah.
0: Efendim, o iki güzel türküden sonra bir Kırşehir'e doğru gidelim. Neşet Ertaş'tan "Kurusa fidanın güllerin solsa göynümde solmayan gülümsün
1: Çok
0: benim"
1: severiz.
0: diyelim. Hemen arkasından yine Orta Anadolu Refik Başaran ve Avanoslu Selahattin'den derleyen Cemalettin Gençtürk. "Karşı bağda sıra sıra bademler otursun ağlasın yari gidenler. Ne sen bana doydun ne de ben sana. Kör olsun gurbeti icat edenler." Efendim, bütün gurbetteki dostlarımıza sevgiler, saygılar.

0: Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Özlemişim abi ben Türk evini ya.
1: Özlemiş misin?
0: Vallahi özlemişim.
1: Çok uzun mu oldu acaba
0: uzun
1: biz?
0: Uzun oldu. Araya da bir de bayram girdi. Bayramda biliyorsun uzun bir tarih verildi.
1: Efendim
0: bize.
1: Yani
0: tarih
1: insanlar sevdiklerini özlerler Reyhancığım yani.
0: Evet çok özledim.
1: Yani seviyoruz gerçekten. Biz. Yani türkü söylemeyi seviyoruz.
0: Evet, bu dostlarla
1: ve güzel
0: birlikte
1: insanlarla
0: olmayı,
1: birlikte evet. Türkü söylemeyi seviyoruz. Dolayısıyla da evet özlüyoruz.
0: Evet. Dinleyicilerimiz evet, Türk evini özlemiş midir sence?
1: Tabii ki.
0: Değil mi?
1: Ya yani zaten böyledir. İnsanlar diziler de böyle bir diziye başlarsın. Eğer sevdiysen kendinde bir şeyler bulduysan falan yani o dizilerin bir hafta geçmesini böyle iple çekersin. Evet. Türküler de böyle bizim programlar da böyle.
0: Evet.
1: Dolayısıyla özlüyorlardır diye düşünüyorum.
0: Bu yüzden biz de kalktık evimizden geldik. Türkü seslendirmek istiyoruz. Evet ve Orta Anadolu diyelim mi?
1: Evet.
0: Belki bize bu bölgelerden de dinleyenler vardır. İşte her bölgeye uzanmaya çalışıyoruz. Dinleyenlerimize bunu da duyuralım. Sen hangi bölgeden okudun abicim?
1: Ben Kırşehir ilk.
0: Evet, ilk
1: ondan
0: Kırşehir'de.
1: Sonrasında tabii Avan olsun.
0: Evet ben de Doğu bölgesine gitmiştim. Diyorum ki Kırşehir dedin ya Orta Anadolu'dan devam edelim. Hemen sonrasında da Kırklareli yapalım. Sonrasında belki bir de Karadeniz yaparız. Ne dersin?
1: Yani tabii böyle Karadeniz türküleri çok güzel.
0: Bize
1: ama tabii yani tabii. İşte dedi ya biraz önce de Reyhan Ediş her yöreden seslendirmeye çalışıyoruz. Bazılarını güzel söylüyoruz, bazısını böyle yani söylemeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama herkesin gönlü olsun istiyoruz tabii ki. Bize kalsa sabahtan akşama kadar uzun hava söyleriz.
0: Efendim. Öyle mi
1: Malatya,
0: diyorsun?
1: Malatya, Argovan,
0: evet.
1: Sivas, Çamşı.
0: Ama her bölgeyi de okuyorsun.
1: Evet.
0: Onu da söylemek gerek. Efendim Kozan Dağı, Çatal Matal diyeceğiz. Ardından Uzun Kavak, Ne Gidersin Engin'e.
1: Reyhan Ediş efendim.

0: Bravo. Eminim şu anda radyoları başında bizi izleyenler böyle seni kocaman alkışlıyorlar.
1: Ay, teşekkür ederim abim.
0: Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
1: Ustalara da teşekkür edelim. Onlar da çok keyifli çaldılar. İki.
0: Cemal,
1: evet,
0: Bey,
1: Cemal biraz yorduk her zaman olduğu gibi.
0: Evet, diğer Türkiye'yi geziyor.
1: Evet.
0: Ve şimdi...
1: Karın yani, bize sıra gelince
0: benden sen... çok çok istek alınan bir şey yani, nasıl söyleyeyim, o kadar çok istediler ki. Zafer Albayrak'tan bir Karadeniz türküsü, Zafer Albayrak'tan bir Karadeniz. Artık kıramayacağım dedim ve ben bu hafta artık okuyacağım o Karadenizleri. Hem
1: evet.
0: De bir tane de değil öyle. Birkaç tanesini böyle bağlayacağım. Bağlayabildiğimiz kadar bağlayalım
1: arkadaşlar.
0: Öyle
1: mi diyorsun? Hadi bakalım.
0: Evet.
1: Çok mutlu oldum.
0: Evet, Trabzon'a gidelim. Trabzon'dan Rize, oradan işte bakacağız işte o Karadeniz sahillerini gezelim. Nerelere gideceğiz ben de bilmiyorum.
1: Hadi bakalım, buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Avuşak.
2: Ağzına gönlüne sağlık abicim.
3: Vallahi ben... Reyhancığım yani önümde hiç söz de yoktu. Evet. Çağ doğru söylemişim.
2: Ben ilk defa senden Karadeniz dinliyorum abi aslında.
3: Aa. Evet. Karadeniz'i benden dinleyeceksin zaten yani yanlış.
2: Gerçekten bu arada hakikaten ilk defa dinliyorum.
3: Çok ayıp Reyhancığım.
2: Abicim ben seni alışmışım argonuna Sivas'ına şimdi bir... Ama tabii ki de Rüştü'nün her zaman olduğu gibi yine ispatladın farklı bölgelerde.
3: Karadeniz dedin mi yani nedir o akan sular durulur der ya işte. Ya işte yani tabii ki hiçbir zaman bir Karadenizli bir yöresel sanatçının yerini tutmayacağız ama en azından belki gurbette yollarda bir Karadenizli dinleyicimiz bizi izliyorsa birazcık o Karadeniz ezgilerini tatlırdıysak ne mutlu bize
2: abi
3: diyorum.
2: Abi konuşurken R harfleri diye bir...
3: İşte Karadeniz söyleyeceğim diye kendim onu şartlandırdım ondan dolayı.
2: Konuşurken hala devam ediyor tabii. O zaman devam edelim mi biz?
3: Edelim tabii ki.
2: Tamam. Ben bir Kırşehir okuyayım o zaman. Acem kız yapalım mı?
3: Niye gülüyorsun arkadaşlar? Ya, bugün... Olmadı mı yani?
2: Hepimiz tam 32 diş bugün.
3: Olmuş bak.
2: Tabii ki de estağfurullah ne demek. Şimdi çırpınıp da Şanova'ya çıkınca eğlen Şanova'da gel galacağım kızı galacağım. Diyeceğiz. Bunu da bizim dinleyicilerimiz yine çok
3: senin
2: seviyor.
3: Senin Karadeniz'e kaymaya başladı ha.
2: Senin yüzünden. Dinleyicilerimiz inşallah bize kızmıyordur abi çok güldük bak.
3: Yok
2: olur mu? Evet şimdi ardından da bir Akdeniz yapalım mı? Abi Karadeniz'den sonra da bir Akdeniz'de
3: tabii Karadeniz Akdeniz sonra da Ege'ye bir zeybek söyleriz.
2: Olur süper
3: tabii
2: olur.
3: Ki,
2: bugün
3: süper
2: o zaman birçok bölgeye dokunmuş olduk.
3: Tabii ki.
2: Güle çıktım gülmedim. Gülden düştüm ölmedim. Burdur diyeceğiz ondan sonra da. Buyurunuz efendim.
3: Reyhan Edişik'in o güzel sesinden dinliyoruz efendim. Türkiye bir devam ediyor.

0: Evet, Türkevi diyar diyar geziyor efendim. Çok güzeldi Reyhancığım.
1: Abim teşekkür ediyorum. Nasıl
0: Orkestra.
1: Güzel çaldı arkadaşlarımız da bir yandan değil mi?
0: Ya,
1: Benim
0: evet.
1: çok sevdiğim bir bölge Akdeniz.

0: Teşekkür etmek istiyorum.
1: İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet, Zafer Albayrak şimdi nereye gitsin? Malatya'ya gitsin yani. Gitsin artık yani. Evet, o kadar Karadeniz okuduk canım yani. Şimdi Malatya hak ettik yani.
0: Evet artık.
1: Bir
0: evet.
1: Malatya, efendim Malatya deyince son zamanlarda tanıdığım ama yani tanımaktan da böyle gurur duyduğum. Niye yani eskiden tanımamışım yani bir Malatyalı olarak bir yere üzüldüğüm birisi. Allah rahmet eylesin. Kulduran.
0: Evet.
1: Haydi demdir gördüğüm yok o yari, ilk konuşmam son çektiğim tel oldu. Çok naz eden aşık usandırırmış, sevilmesin sevdiceğim el oldu. Saldı bir meçhule sardığı göçümü, sordum kimse söylemiyor suçumu. Hasreti kor oldu sardı içimi, aktı gözlerimden taştı sel oldu. Duruldu duranım gül açtı çağı, boş kalırmış sevenlerin ocağı. Başladı zamana yolculuk çağı. Ömür bitti, baştan sona gel oldu. Evet, bu Kulduran'ın çok güzel bir eseri. Bu türküyü özellikle seslendirmek istedik. Ve hemen arkasından da yine bir Malatya Argoan türküsü Hasan Durak'tan dinlemiştim. Evlerin önü asmadır, fistan giymiş basmadır. Benim şu göğünümü yakan Argovanlı bir yosmadır. Yola gel güzelim yola, kolların boynuma dola, istersen canım iste, bu can sana kurban ola. Evet, iki tane Malatya türküsü
0: dinliyoruz canım abim.

Efendim, Türkiye'vi programımızın sonuna geldik. Bu güzel eser ve bu kıymetli ses ve saz sanatçılarımızla birlikte sizleri bırakacağız. Son bir türkümüz kaldı. Orkestramızda bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli sazımızda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tomay Serimiz, Enver

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: benim türküm.
1: Hayırlı sabahlar, iyi programlar diliyorum. İstanbul Esenler'den Adem Öcal ben. Aslen Orduluyum, İstanbul Esenler'de yaşıyorum. Sizlerden Adile Kurt Karatepe'den dinlemeye alışkın olduğumuz mektup Selam Söyle Benden Sılama, Söyle Benim İçin Eller Ağlasın adlı uzun havayı rica ediyorum. Bu türküyü rahmetli babama hediye ediyorum. Çünkü rahmetli babam bu türküyü çok severdi. Dinlerken hüzünlenirdi.